0: bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu.
1: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
2: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
3: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim.
4: 51. Bölüm.
5: Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bağrı yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evinde ise Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hazreti Ömer ağlayan kadınları gördüğünde müdahale etme gereği duymuştu.
6: Böyle yapmayın. Peygamberimizin evinde ağlamak da ne oluyor? Sabredin ve Allah'tan mükafatınızı bekleyin.
5: Bu sözleri işiten peygamberimiz, ey Ömer dedi. Bırak ağlasınlar. Gözden ve kalpten gelenler Allah'tandır. Onun rahmetindendir. Fakat elden ve dilden gelenler şeytandandır. Hazreti Ömer, elden ve dilden gelenlerden kastın, göğsü yumruklamak, yüzü tırmalamak ya da yüksek sesle feryat figan etmek olduğunu anlamıştı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Bedir'de esir edilen kocası Ebu'l-As'ın yolunu gözlüyordu. Nihayet Ebu'l-As Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Medine'ye gelmesini istediğini öğrenen Hazreti Zeynep yol hazırlıklarına başladı. Babasına kavuşmanın heyecanı ile çok sevdiği eşinden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyordu. Yapılan plana göre Ebu'l-As'ın kardeşi Kinane, Zeynep'e Mekke dışına kadar eşlik edecek, burada Hazreti Zeyd ile buluşacaklardı. Zeyd de onu Medine'ye götürecekti. Yolculuk zamanı geldiğinde Kinane, Zeynep'in bineceği deveyi getirdi. Hazreti Zeynep devenin üzerindeki hevdecin içine girdi. Kinane yayını ve ok çantasını aldıktan sonra yengesini yola çıkardı. Onların gidişine şahit olan Mekke müşrikleri Hazreti Zeynep'i geri çevirmek için yola çıktılar. Şehrin çıkışında onların önünü kestiler.
7: Muhammed'in kızını güpegündüz aramızdan götüreceksin ha?
8: Buna müsaade etmeyeceğiz.
9: O bizim oğullarımızı ve babalarımızı öldürmüşken kızını ona teslim etmeyiz. Yolumuzdan çekil.
10: Kinane, bizim seninle bir derdimiz yok. Aramıza girme. Muhammed'in kızını evine döndür.
5: Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
10: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
9: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım. Şimdi görürsünüz.
11: Hey, ne yapıyorsun?
8: Hepimizin düşmanı olan bir adam için bizi kılıçtan mı geçireceksin?
9: Size yolumdan çekilin dedim. Sizse kadıncağızı devesinden düşürdünüz. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını göreceksiniz.
11: Bize ok atmaktan vazgeç de seninle konuşalım.
5: Gerginliği fark eden Ebu Süfyan Kinane'ye doğru yanaştı. Diğerlerinin duyamayacağı bir sesle konuşmaya başladı.
12: Halkın gözü önünde bu kadını yola çıkartman hiç de isabetli değil. Muhammed'in başımıza getirdiği musibetleri biliyorsun. Ve onun kızını insanların gözü önünde Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmek istiyorsun. İnsanlar bunu korkumuzdan yaptığımızı ve Muhammed'in bir zafer kazandığını düşünür. Yemin ederim ki Zeynep'in burada kalmasının bizim için hiçbir faydası yok. Bunu gerekli de görmüyoruz. Kızını burada tutarak Muhammed'den öç almak gibi bir derdimiz de yok. Ama dediğim gibi halk buna izin vermez. Gel beni dinle. Yengeni eve götür. Ortalık biraz sakinleşsin. İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
5: Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Onun bu şekilde yolculuk yapmaması daha iyi olacaktı. Birkaç gece Mekke'de kaldıktan sonra yola çıktılar ve Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd'in eşliğinde Medine'ye ulaştı. Ancak bebeğini kaybetmiş ve ciddi biçimde hastalanmıştı. Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Müslümanlar ilk defa bayram sevinci yaşıyorlardı. Tüm hanelerde tatlı bir telaş yaşanıyordu.
4: Hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Size bir müjdem var.
4: Hayırdır inşallah?
13: Hayır, hem de büyük bir hayır. Şevval ayının hilalini gördük bu akşam. Yarın bayram.
4: Bayram mı?
13: Evet, Müslüman olmadan önce Medine'de kutladığımız bayramlar gibi.
4: Bu güzel bir müjdeymiş gerçekten. Peki bayramlara özel bir ibadet var mı? Ne yapacağız?
13: Sabah bayram namazı kılacağız hep birlikte. Peygamberimiz tüm hanımların da orada olmasını istiyor. Namaz kılamayanlar da orada bulunup duaya katılacaklarmış. Mescidin yanındaki boş arazi var ya.
4: Evet.
13: Orada toplanacağız. Hep beraber bayram namazını kılacağız.
4: İnşallah. Ne güzel olur. Çocukları erken yatıralım da sabah rahat uyansınlar.
13: Bir de namazdan önce maddi durumu yeterli olanların ihtiyaç sahiplerine bir günlük yiyecek temin etmesini istedi peygamberimiz. Onları bugün aç kalmaktan kurtarınız dedi.
4: Hemen hazırlayalım. Sadece senin ve benim için mi vereceğiz?
13: Peygamberimiz küçük büyük herkesin vermesi gerektiğini söyledi.
4: Çocukları da hesaba katıyoruz o zaman. Sen, ben, üç daha, beş kişiyiz. Hurmalardan ve buğdaydan ayırayım. Sen onu götürüver, olur mu? Yanımızdaki komşunun kaç gündür evinde ocak tütmüyor.
13: İyi olur. Bu akşamdan verelim ki bayram günü sevincimiz ikiye katlansın.
5: Bayram sabahı müminler peygamberimizin tavsiyesiyle gusledip temiz elbiselerini giyerek namazgaha doğru yürümeye başladılar. Sevinçlerinin belirtisi olarak tekbir getiriyorlardı. Derken peygamberimiz göründü. Üstünde kendisine çok yakışan yeşil bir elbise vardı. Onu gören Müslümanların neşesi tarif edilemezdi. Peygamberimiz birinci rekatında 7, ikinci rekatında 5 tekbir alarak 2 rekatlık bir namaz kıldırdı. Namazın sonunda Allah'a hamd ettikten sonra şöyle bir hutbe verdi. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini sapıtacak, saptırdığını da doğru yola çıkaracak olan yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine eklenendir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır. Her batıl inançsa kişiyi doğru yoldan çıkarır. Ben kıyamete çok yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Sanki sabaha akşama asker baskınına uğranacağını size duyuran bir uyarıcı gibi. Kim bir mal bırakırsa onu çoluk çocuğu için bırakır. Kim de bir borç bırakarak ölürse onu ödemek bana düşer. Yüce Allah size önceden kutladığınız bayramlardan daha hayırlı olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramını vermiştir. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşıp namazgâhtan ayrıldılar. Mekke'de Müslümanların en büyük sorunu müşriklerdi. Allah'a ortaklar koşan ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmayan müşrikler alenen düşmanlık yapıyorlardı. Medine'de ise yeni bir grup türemişti, münafıklar. İnanmadıkları halde inandıklarını söyleyen ve gizlice Müslümanlar aleyhinde çalışan bu insanlar oldukça tehlikeliydi. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu. Ashab-ı kiram peygamberimize o kadar derin bir muhabbetle bağlıydı ki onun her uyarısını dikkate alıyorlar, kendilerini sorguya çekiyorlardı. Hoş olmayan bir düşünce akıllarından geçse ya da kendilerini uygun görmedikleri bir durumda bulsalar, acaba münafıklık özelliklerimi taşıyorum diye endişeleniyorlardı. Ashabın seçkinlerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün ağlayarak Hazreti Ebubekir'in yanına geldi.
13: Hayırdır Hanzala? Neden ağlıyorsun?
8: Mahvoldum. Mahvoldum. Hanzala münafık oldu.
13: Ne oldu anlatsana.
8: Hanzala münafık oldu.
13: Sübhanallah. Öyle şey olur mu? Ne diyorsun?
8: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz. Bu münafıklık alameti değil de nedir ey Ebu Bekir?
13: Hanzala, Allah'a yemin olsun ki biz de aynı durumdayız. Gel, Allah'ın Resulüne gidelim, durumumuzu anlatalım. Bakalım ne diyecek?
5: Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a anlattı. Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebu Bekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuştu. Ashab-ı kiram peygamberimizin çevresinde oturmuş pür dikkat onu dinliyorlardı. Resulullah, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu.
14: Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir.
5: Bunun üzerine peygamberimiz, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir haldedir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır dedi.
15: Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?
5: Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram adamı susturmaya çalıştılarsa da o ısrarla sorusunu sormaya devam ediyordu.
15: Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?
5: Peygamberimiz 3 kere tekrarlanan bu sorunun sonunda adama kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah, sen sevdiklerinle berabersin diyerek onu müjdeledi.
15: Ya Resulallah, bu bizim için de geçerli mi?
5: Peygamberimiz evet diye cevap verdiğinde ashab-ı kiramın sevinci görülmeye değerdi. Olanlara şahit olan Enes bin Malik sonradan bu durumu şöyle anlatacaktı.
16: Ashabın Müslüman olmalarından sonra bu kadar sevindiklerini hiç görmemiştim. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum.
17: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
18: Ve anhu kal... كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا
19: إنستن radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
18: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
19: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim," dedi. Müşriklere işaret ederek de, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım," dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd dedi ki, "Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım." Hadisi rivayet eden Enes, "Amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi," dedikten sonra şu ayeti okudu. "Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi." Ve şöyle söyledi: "Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." Okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, Öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Amr ibn Şuayb, an abihi, an ceddihi radıyallahu anh, an nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kal, la tentifu şeyb, fe'innehu nurul muslimi yevmel kıyame.
2: Amr bin Şuayb, babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzan.

senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
2: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
2: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "En büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedik. "Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır," dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söz ve yalancı şahitlik," buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa," dedik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayet de pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: bahsederek, "Şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın," buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecek.

0: ekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ مَا تَقُولْ فَقَدْ بَهَتَّهِ
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam

5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

gusül, boy abdesti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her 7 günde bir yıkanmak Yüce Allah'ın her Müslüman üzerindeki hakkıdır. Hazreti Peygamber hicret esnasında uğradığı Kuba'da yaklaşık 10 gün kadar kalmıştı. Bu müddet içerisinde bizzat kendisi de çalışarak ashabıyla birlikte bir mescit inşa etti. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi olarak anılan Kuba mescidiydi. Tevbe suresinde orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever şeklinde zikredilen kişiler de Kuba'daki Müslümanlardı. Peygamberimiz Kuba'dan ayrıldıktan sonra da burayı ziyaret eder, mescitte namaz kılmaya giderdi. Yine böyle bir ziyaretinde Allah'ın övgüsüne mazhar olan Kuba halkına, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" diye sordu. Kubalıların, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz" cevabı karşısında Resul-i Ekrem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin" buyurarak hem Kuba halkını bu davranışından ötürü onaylamış hem de bu sözleriyle onları bütün Müslümanlara örnek göstermiştir. Cünüplükten temizlenmek üzere gusül abdesti almak, Hazreti İbrahim'den kalan güzel bir haslet olarak cahiliye döneminde de yaygındı. Nitekim Kubalıların birlikte yaşadıkları bazı Yahudileri örnek alarak suyla temizlendiklerini bildiren rivayetler de vardır. Su maddi ve manevi bakımdan bir temizlik aracıdır. Su bulunmadığında teyemmüm ediliyor olması abdestin ve gusül abdestinin manevi yönünü ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de cünüplükten temizlenmenin yolunun gusül olduğu belirtilmiş, bu temizlik yapılmadan namaza yaklaşılmaması ifade edilmiştir. Ayrıca Hazreti Ali'nin belirttiğine göre Allah Resulü cünüpken Kur'an okumamış ve cünüp olanların mescide gelmelerini de doğru bulmamıştır. Aslında insan sadece belirli ibadetleri yerine getirirken değil, yaşadığı her an yaratıcısının ve onun görevlendirdiği meleklerin gözetiminde olduğu hissini taşımalıdır. İşte gusül abdesti insana temiz bir ruh ve bedenle her an Rabbin huzurunda olduğu hissini verir. Allah Resulü gusletme imkanı olduğu halde bunun geciktirilmesini hoş karşılamamış, hatta bu şekilde kalınmasının nahoşluğunu ifade etmek için meleklerin gusletmeden dolaşan kimselerden uzak duracağını söylemiştir. Ebu Hureyre ihtilam olduğu bir gün Resulullah'la karşılaşınca huzursuz olmuş, geri dönüp boy abdesti aldıktan sonra onun yanına gelmişti. Onun kaybolmasının farkına varan Hazreti Peygamber, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" diye sorunca Ebu Hureyre, "Cünüp idim, temizlenmeden seninle beraber oturmak istemedim" diye cevap vermiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Sübhanallah, Müslüman necis olmaz" buyurmuştur. Bu sözleriyle Hazreti Peygamber, ihtilam olmanın doğal olduğunu ve cünüp olan kişinin necis olarak değerlendirilmesinin de yanlış olacağını vurgulamıştır. Zira Resulullah döneminde insanlar arasında cünüp olan bir kişinin hem manevi hem de maddi açıdan necis olduğu, pis olduğu, dolayısıyla gusletmediği sürece uyumasının, bir şey yiyip içmesinin, diğer insanlarla görüşüp konuşmasının günah olacağı yönünde inanışlar mevcuttu. Resulullah bu inanışların yanlış olduğuna işaretle ashabına, cünüpken avret mahallerini yıkayıp abdest alarak uyuyabilecekleri, yine aynı şekilde sadece abdest alarak ya da ellerini yıkayarak bir şey yiyip içebilecekleri yönünde telkinde bulunmuş, kendisi de bu şekilde hareket etmiştir. Aynı zamanda adetli olan kadınların da necis yani pis olmayacağını belirten Peygamberimiz, cünüp olan bir Müslümanla tokalaşmanın da hiçbir sakıncasının bulunmadığını söylemiştir. Böylece o, Medine'de yaşayan değişik inançların insan tabiatına aykırı inanışlarına karşı ashabını uyarıyor, onlara insan tabiatıyla İslam hakikatlerinin çatışmadığını gösteriyordu.
manevi arınmayla maddi arınma arasındaki ilişkiyi hassas bir biçimde ashabına öğretiyordu. Peygamber Efendimiz her meselede olduğu gibi gusül konusunda da kadın erkek demeden bütün ashabını en ince ayrıntılara kadar eğitiyor, hangi durumlarda gusledip etmemeleri gerektiğini, ne zaman ve nasıl gusletmeleri gerektiğini, cünüp veya adetliyken neleri yapıp yapamayacaklarını değişik vesilelerle tek tek açıklıyordu.

İslam dinini yeni kabul eden kişilerin de gusletmesini isteyen Allah Resulü, ashabına cünüplük, hayız ve nifas gibi sadece manevi kirlilikten dolayı değil, maddi kirlilikten dolayı da yıkanmaları gerektiğini öğütlemişti. Mesela bir cuma günü bazı sahabiler hurmalıklarda çalıştıktan sonra toz toprak içinde ve terlemiş bir şekilde mescide geldiklerinde Resulullah onlara keşke yıkansaydınız buyurmuştur. Ayrıca her 7 günde bir yıkanmak Yüce Allah'ın her Müslüman üzerindeki hakkıdır buyurarak belli zaman aralıklarında mutlaka banyo yapılması gerektiğini vurgulamış, hatta bu normal banyonun cuma gününe denk getirilmesinin daha iyi olacağı yönünde ashabına tavsiyede bulunarak biriniz cuma namazına geleceği zaman yıkansın demiştir. Temizliğe son derece önem veren Resulullah, Arife günü ve bayramlarda namaza gitmeden önce gusül abdesti alır ve bu günlerde ev halkına da boy abdesti almalarını tembihlerdi. Yine hac yapmak üzere ihrama girmeden önce gusletmek onun sünneti olarak değerlendiriliyordu.

Gerek maddi gerek manevi arınmayı gerçekleştirmek için alınan gusül abdestinin belirli bir adabı vardır. Sevgili Peygamberimiz her şeyden önce kapalı yerde gusledilmesini tembihlemiş, hamamlarda gusledenlere ise örtülmesi gereken avret yerlerini mutlaka örtmelerini söylemiştir. Gusledilebilecek suların idrarla kirletilmemesi gerektiğini de söyleyen Peygamberimiz, sizden biriniz sakın durgun suya abdest bozmasın ola ki biraz sonra ondan gusleder sözüyle bu konuya dikkat çekmiştir. Ayrıca gusülde kullanılmış atık suyun başka bir işte kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir. Besmele çekip gusletmeye niyet eden Peygamberimiz ilk önce sağ elini sonra da sol elini bileklerine kadar 2-3 kere yıkayıp sol eliyle de avret mahallini iyice temizlerdi. Sonra ellerini yıkar, ağzına ve burnuna 3'er defa su verip temizler, yüzünü ve kollarını da aynı şekilde yıkayarak namaz için aldığı abdest gibi abdest alır, başına su döker, saçlarını iyice ovar ve nihayet suyu bütün bedeni üzerinden akıtırdı. Öyle ki bedeninde hiçbir kuru yer kalmazdı. Son olarak da guslettiği yerden kenara çekilerek ayaklarını yıkardı. Guslünü tamamladıktan sonra Allah'ım, beyaz elbisenin kirinden arınması gibi beni de günahlardan arındır diye dua eden Resulullah, namaz kılacağı zaman abdesti bozulmadıkça yeniden abdest almaz, namazını gusül abdestiyle kılardı. Hazreti Peygamber kadınların da aynı şekilde gusül yapmalarını söylemiş, ancak saçı örgülü ve sık olanların özellikle suyun az bulunduğu zamanlarda örgülerini çözmeyip örgünün altına nüfuz edecek şekilde üzerlerine su dökmelerini ve sonra da sıkmalarını yeterli görmüştür. Suya ulaşmanın gayet zor olduğu o dönemin şartlarında dahi Allah Resulü, ashabını ısrarla temizliğe ve arınmaya çağırmıştır. Günümüzde suyun çok daha kolay bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, temizliğe verilen önemin daha fazla olması gerektiği şüphe götürmeyen bir gerçektir. Zaten gusül, insanın bedenen ve ruhen zinde kalmasını sağlayan bir etkiye sahiptir. Hayız, nifas ve cünüplük halinin vücuda verdiği yorgunluk ve gerilim gusül abdestiyle giderilir. Guslederek arınma, İnsanı kirli olma hissinden kurtardığı gibi arınmış olma duygusu verir ve onu ibadete hazır hale getirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

de gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
1: An Aişe radıyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor.

0: Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
1: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
0: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء.
2: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek. Ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, İnsanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.
0: An Cabir ibn Samurata radıyallahu anhuma قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: جابر بن سمرة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
3: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
2: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bölüşüm açısından ticaret ahlakı. İslam'da bölüşüm meselesi hem gelirin oluşması, hem gelirin harcanması, hem de gelirin yeniden dağılımı safhalarında ele alınabilir. Öncelikle İslam, mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, yani servetin sadece zenginler elinde dolaşan bir güç olmamasını ilke olarak benimser. Bu çerçevede üretimin yüksek gelirlilerin değil, düşük gelirlilerin teşvikiyle sağlanması amaçlanır. Mesela servetleri belli bir seviyenin üzerinde olanlardan, bu seviyenin altında olanlara gelir transferini öngörür. Bu transferler bir yönüyle müteşebbis olan fakat kaynakları sınırlı kişilere sermaye ve yatırım fırsatı temin eder. Yine birçok ortaklık türü aynı amaca yöneliktir. Böylece İslam, henüz üretim safhasının başlangıcında bölüşüm meselesini de büyük ölçüde halleder. Bölüşümden pay almak, hak sahibi olma kavramıyla ilgilidir. İslam'a göre hak sahibi olma, çalışma ve miras gibi yollarla direkt mümkün olurken, diğer iktisadi sistemlerde bulunmayan bir yönüyle akrabanın, komşunun, yetimin, yoksulun da hak sahibi olması gibi durumlar dolaylı olarak mümkün olabilir. İmtihan için insanları farklı yapı ve kabiliyetlerde yaratan, onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dolaşan dar bir mülkiyet haline gelmemesini, tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat, sadaka, yardım gibi yararlı işleri emretmiştir. Bu tedbirler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşma ve insanların birbirine yaklaşmasını ve böylece sağlam bir toplum yapısının ve dengeli bir bölüşümün oluşmasını sağlar. Bölüşüm açısından dikkat edilecek en önemli ahlaki esaslar, prensipler şunlardır. A. Bölüşüm adaletli yapılmalı. B. Bölüşüm görevlerini üstlenenler ehliyetli olmalıdır. C. Toplumda servetin belli gruplarda toplanıp başkalarına baskı aracı olarak kullanılmasına engel olunmalıdır. Pazarlama açısından ticaret ahlakı. Ticaret hayatında üretilen malın veya hizmetin tüketiciye sunulması olarak isimlendirebileceğimiz pazarlama aşamasında İslam dini bir takım ölçüler getirmiştir. Bu ölçülere göre pazarlamacılar malı veya hizmeti pazarlamada dürüstlüğü kendilerine rehber edinmeli, tüketicinin doğru bilgilenmesini engelleyen yalan, yalan yere yemin ve aldatma gibi her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Çünkü pazarlama aşamasında en önemli problem tüketicinin doğru bilgilendirilmemesidir. İslam dini dürüstlük, sorumluluk ve iyi niyetli olmayı öğütlediği gibi, yalanı, malı gereğinden fazla överek yalan yere yemini, aldatmayı da yasaklamıştır. Öğütlenen ve yasaklanan bu davranışlar, Müslüman tüccarın pazarlama aşamasında gözetmesi gereken en önemli hususlar olduğu için önem arz eder. Özellikle günümüzde pazarlamanın sektör haline dönüştüğü reklamcılık müessesesi, ahlaki esaslar açısından incelenmeli ve doğru ilkelerle tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Bu nedenle konunun işlenişinde daha çok reklamcılık ve problemleri boyutunda meseleyi ele alacağız ve uyulması gerekiyor.

0: gereken esasları bildireceğiz. Tüketicinin temel haklarından biri aydınlatılma hakkıdır. Bu hak, tüketicinin satın alacağı mal, hizmet ve bunların satıcısı hakkında doğru ve sağlıklı bir seçim yapmasına yetecek derecede bilgi sahibi olmasını amaçlayan, satış öncesi aydınlatılmayı ifade eder. Reklamlar da tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim yapmasını sağlar. Günümüzde reklamlar genelde medya kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır. Medya kuruluşları aracılığıyla yayımlanan reklamlarda tüketiciyi aydınlatmaktan çok, hedef kitlede imaj oluşturmak ve satın almaya yöneltmek amacını taşıdığı görülmektedir. Aynı zamanda rekabet ortamı sağlamakta ve pazardaki yenilikçi faaliyetleri teşvik etmekte olan reklamlar, günümüz ekonomisinin ve ekonomik büyümenin temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Tüketicinin bilgi sahibi olmasını sağlama, rekabeti canlandırma ve reklamcılıktan kazanç sağlayan bir iş kolu oluşturma gibi etkileri de ayrıca önem arz etmektedir. Reklamcılığın topluma sağladığı sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra, istismar yoluyla topluma zarar vermesini önlemek de önem taşıyan bir noktadır. Bugün reklamların israfı artırma, zorla ihtiyaç uyandırma, zaruri olmayan bir kısım tüketim maddelerini zaruri ihtiyaç maddeleri sınıfına sokma, talebi artırarak fiyatların yükselmesine sebep olma gibi pek çok zararları bilinmektedir. Zararlı olan her şeye karşı tavır alan İslam'ın, başta israf gibi pek çok zararlara kaynaklık eden günümüz reklamcılığına sınırlar getirmesi pek tabiidir. İslam, reklamın kötüye kullanılmasına karşıdır. Aynı şekilde tüccarın veya üreticinin malını tanıtmasına, pazara arz etmesine de karşı değildir. Medeni bir toplumda ihtiyaç duyulan herhangi bir şeye İslam'ın karşı olması düşünülemez. Burada reklamcılığın aleyhine yapılan bu yorum da temelde insan fıtratındaki bir kısım zaafları istismara dayanan günümüz reklamcılığını kastediyoruz. Mesela meşrubat reklamı yapılırken şehevi yönleriyle ekrana getirilen kadının araya sokulması, tanıtımdan çok insanların zayıf noktalarının istismarı olması sebebiyle İslam dini tarafından doğru bulunmaz. Ayrıca reklama giren aldatıcı unsurlar da ciddiyetle gözden geçirilmelidir. İslam dini aldatmayı şiddetle yasaklar. Bu konuda pek çok hadis vardır. Örneğin Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur: Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Bu durumda pazarlama aşamasının en önemli yanını oluşturan reklamlarda aldatıcı, zarar verici bir yön bulunduğu müddetçe doğru değerlendirilemez. Televizyon ve radyolarda yayımlanan reklamların aldatıcılıktan, zararlılıktan uzak olduğu söylenemez. Dolayısıyla insan fıtratındaki bazı zaafların istismarına yönelik yaldızlı sözlerle, ahlakı zedeleyecek görüntülerle, aldatmacalarla örülü reklama İslam'ın olumlu bakmadığını söyleyebiliriz. Bütün yönlerini hesap ederek ticari amaçlı reklam ve ilanlarda birazdan aktaracağımız temel ilkelerin esas alınmasının pazarlama aşamasında ticaret erbabının sahip olması gereken ahlakın çerçevesini belirleyebiliriz. Buna göre a. Reklamlar genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. b. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. c. Reklamlar güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içermemelidir. D. Reklamlar insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. E. Reklamlar kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. F. Reklamlar toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde olmamalıdır. G. Reklamlar eksik bilgi vererek tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içermemelidir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan

0: rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur, dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
3: Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
4: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi: "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İnsan iradesine saygı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir genç kızın onun yanına gelerek, "Babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim," dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arefesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun kadın olsun kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber, sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine ne denli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı?" diye sormuş, "Evet" cevabını alınca, "Peki bakire kız utanır söylemezse ne olacak?" sorusuna Allah Resulü, "Onun susması izni sayılır," buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hazreti Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve kadınları zorlamayın buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el-Ensari adında başka bir sahabiyle evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir. Şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan Hazreti Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnek de Berire rivayetidir. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi olan Berire, Mugis isminde bir köleyle evliydi. Berire azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mugis ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, "Ey Berire, Allah'tan kork. O senin kocan ve çocuğunun babasıdır." buyurdu. Berire, "Ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun?" deyince Hazreti Peygamber, "Hayır, ben sadece aracıyım." dedi. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yok." karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mugis'i göstererek, "Mugis'in Berire'ye sevgisi, onun da Mugis'e nefreti şaşılacak şey doğrusu." demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların Hazreti Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil, onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan, hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası, hatta dedesi yaşındaki insanlarla bile belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş ve velinin izninin şart koşulması gibi uygulamalar dini bir zorunluluk gibi görünmekte. Hazreti Peygamber'in az önceki örneklerini verdiğimiz tatbikatindeki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi, berdel gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde anne babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye ve hatta zorlamaları önemsiz görülse de evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez. Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hazreti Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstesinde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki rotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken başkalarının izin ve onayına tabi kılınması aklın da dinin de kabul edeceği bir şey değildir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
2: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahsumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin denizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Ebu Yahya, Hüreyn bin Fatik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in kızını evine döndür.
2: Adamlardan biri mızrağı ile Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım.
4: İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
2: Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu.
5: Ne oldu, anlatsana.
6: Hanzala münafık oldu.
5: Sübhanallah, öyle şey olur mu, ne diyorsun?
6: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz.
2: Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı.
0: 52. Bölüm.
2: Osman bin Maz'un ve eşi Havle, peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi.
7: Havle, hoş geldin. Ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Gel bir sarılayım sana.
8: Hoş bulduk.
7: Buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın?
8: Hamdolsun. Siz nasılsınız?
7: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım. Bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine, kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
8: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
7: Allah Allah. Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin?
8: Olur.
2: Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırttı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim?" diye sordu.
9: O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun?
2: Peygamberimiz, sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de...

0: namaz da geçiriyormuşsun öyle mi? Diye sordu.
1: Evet, öyle yapıyorum.
0: Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Peki ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?
1: Hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hazreti Fatıma peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı. Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu.
2: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
3: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
2: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
3: Öyle mi dersin?
2: Tabii ki. Peygamberimize gidip niyetini belli edersen mutlaka kabul eder.
0: Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti. Fakat meramını arz etmesi çok zordu.
3: Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti üstünde. Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse, cesaret edemeyeceğim buna.
0: Peygamberimiz Ali dedi. Geliş sebebin nedir? Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine peygamberimiz gülümseyerek, yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi.
3: Evet.
0: Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu.
3: Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok.
0: Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş, Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi.
4: Ali, bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun?
3: 300 dirhem eder sanırım.
4: Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı?
3: Evet, o vermişti.
4: 500 dirhem eder.
3: O kadar etmez ey Osman.
4: Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder.
3: Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun, 450'de anlaşalım.
4: Son teklifim 480.
3: Tamam, anlaştık. Al bakalım zırhını.
4: Al, şunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediye.
3: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
4: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
4: Kardeşim.

0: Ey Allah'ın Resulü, bu Fatıma'nın mehri. Buyurun.
1: Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hazreti Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hazreti Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler.
2: Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek.
3: Tut ucundan, beraber yapalım. Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha.
2: Ensardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi.
3: Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Seleme de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi?
2: Evet öyle oldu. Allah mesut etsin.
1: Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra "Kardeşim burada mı?" diye sordu.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin kardeşin kim?
1: Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı.
4: Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki?
1: Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. Aynen dediğim gibi dedi ve Esma binti Umeys içeride mi diye sordu.
4: Evet burada.
1: Peygamberimiz demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi dedi.
4: Evet sağ olsun, hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti.
1: Peygamberimiz hayra ersin diyerek ona dua etti. Daha sonra yeni evli çiftin yanına girdi. Hazreti Ali'yi çağırarak önüne oturttu. Hazreti Fatıma da utancından babasına bakamıyor, gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu. Resulullah onlara, Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl diyerek dua etti. Sonra Hazreti Fatıma'ya, vallahi ey Fatıma, seni ailemin en hayırlısına nikahladım dedi ve onlarla vedalaşarak yanlarından ayrıldı. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın iyi bir evde oturmadığını öğrenen Harise bin Numan, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, Neccar oğullarının sana en yakın olan evleri bana aittir. Benim bütün mallarım da canımla birlikte ancak Allah ve Resulü içindir. Vallahi ya Resulallah, o mülklerden istediğini alman bana bırakmandan daha hoş ve makbuldür.
1: Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona Allah mallarını bereketlendirsin diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar Osman'ın yüzüne damlıyordu. Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri üzüntüsünü dile getirirken ağzından şu kelimeler döküldü.
6: Osman, Allah seni rahmetine kavuştursun. Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim.
1: Peygamberimiz kadına, Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun diye sordu.
6: Bilmiyorum. Ama Allah ona ikram etmez de kime eder ya Resulallah? O senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk.
1: Peygamberimiz, biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir. Osman yıkandı. Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defne esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen kimseydi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyühen nas, elâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, elâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li'acemiyyin alâ arabî, ve lâ li'ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bit-takvâ.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol, kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme, akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme, hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız, bari yolun hakkını verin, dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki, dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır, buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Merhamet, kainatın mayası. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: merhametliler, Rahman'ın merhamet ettiği kimseler.

Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse, Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa, Allah da o kimseyle ilişkisini koparır. Ebu Hureyre diyor ki, Ebu'l-Kasım'ı, Hazreti Peygamber'i şöyle derken işittim. Yalnızca şakî, bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır. Celil bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sayesinde bütün mahluklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta bu rahmetin tecellisi olarak kısrak bile yavrusunu emzirirken basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını kaldırır. Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Cabir bin Abdullah el-Ensari şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı ölümünden 3 gün önce şöyle derken işittim. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, affını ve merhametini umarak can verin. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe! Allah rıfk, nezaket ve yumuşaklık sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertliğe, kabalığa ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği sevabı rıfk sayesinde verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve

ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü.

aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

0: merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut.
3: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi

0: alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken "İslam'dan mahrum kalayım ki" gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. "Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım" diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, li rabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzâb vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer. Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, helal kazanıp helal yolda harcamak. Sıradaki hadisimiz 575 no'lu hadis. Va'an Ebi Hureyre'ta, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne fukara el muhacirina, muhacirlerin yani Mekke'den Medine'ye hicret eden kimseler bunlar ve bunlar hicret ettikleri için çoğunlukla fakir kimseler, mallarını, mülklerini geride bırakmış olanlar, bir kısmı zaten Mekke'de de fakir kimselerdi. Hicret edip Medine'ye gelince büsbütün yoksul oldular. Çünkü Mekkeliler onlara sahip olduklarıyla hicret etmelerine fırsat tanımadılar. Çoğunlukla bunlar gizliden gizliye Medine'ye hicret ettiler. Dolayısıyla da Medine'de zorlu, fakirlik dolu yıllar geçirdiler. Ne var ki Medineli Ensar onlara kucak açtı, onları barındırdı. Onlarla aşını, yurdunu, imkanlarını paylaştı. İşte tam bu tablo içerisinde muhacirlerin fakirleri etev Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellema, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişler. Fekalu, gelince Resulullah'a demişler ki zehebe ehlud dusuri biddaracatil ula, zenginlik sahibi olanlar yüksek dereceleri aldı götürdüler. Yani cennetin yüksek makamlarını bu dünyadaki zenginler şimdiden kaptılar. وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ, o kalıcı nimet yurdunu onlar ele geçirdiler. Ha, bize kalmadı der gibi gelip Resulullah'a yakınmışlar. Fekale, bunun üzerine Resulullah sormuş. Ve mâ zâke, nasıl oldu bu iş? Hele anlatın diye. Fekalu, cevaben demişler ki yusallûne, onlar da namaz kılıyorlar. Kemâ nusallî, bizim namaz kıldığımız gibi. Ve yasûmûne, onlar da oruç tutuyorlar. Kemâ nasûmû, bizim oruç tuttuğumuz gibi. Ama ve yetasaddakun, onlar ilaveten tasadduk ediyorlar, yani mallarından infak ediyorlar, sadaka veriyorlar. Ve la netasaddaku, biz tasadduk edemiyoruz, yok ki bizde. Yine ilaveten ve yatikuna, onlar köle azat edebiliyorlar ki büyük bir sevap. Ve la natiku, biz köle falan azat edemiyoruz, yok ki bizde. Dolayısıyla demek istiyorlar ki, görüyorsun ya Resulallah, bize nispetle onlar ekstradan bir dünya sevap kazanabiliyorlar. Çünkü malları var ve bu malları sayesinde bunu başarabiliyorlar. Böylece en yüksek mertebelere onlar konacaklar. Biz ise sadece namazla, oruçla kalacağız alt seviyelerde. Şikayetleri bu. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bunu duyan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا. Ben size bir şey öğretsem mi? Öyle bir şey ki, تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ. Siz bu öğreteceğim şey sayesinde sizi geçenleri yakalarsınız. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ. Ve sizden sonrakileri de öne geçersiniz. Yani sizden önce sizden daha iyi olmuş olanları yakalarsınız. Sizden sonrakilerinin de hepsinin önüne geçersiniz. Öyle bir şey öğreteceğim ki bunun sayesinde arayı kapatacaksınız. Hatta öne dahi geçebileceksiniz. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ. O kadar ki hiç kimse sizden daha iyi olamaz. Yani siz bu şeyi yaptığınız takdirde. اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. Ancak sizin bu yaptıklarınızı yapan olursa, onlar hariç, onun dışındakilerin hepsinin önüne geçebileceksiniz. Arayı kapatıp hatta öne geçebileceğiniz bir şeyi ben size öğreteyim mi diye sordu. Galu, onlar da dediler ki, bela ya Resulallah, elbette ki öğret ey Allah'ın Resulü. Kale, buyurdu ki, tusabbihuna, tesbih edersiniz Allah'ı, yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyerek. Allah her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir. Hak Teala zatına yaraşmayan her türlü kusurdan uzaktır. Subhanallah, Subhanallah. Kul böyle tesbih eder. Bunu yapın dubura kulli salatin, her namaz sonrasında, selâfen ve selâfîne marraten, 33 kez. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Böyle 33 kez bunu yapın. Sonra buyurdu ki, ve tehmedûne, sonra da hamd edin, yani Allah'a, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd ancak Allah'a mahsus. Her şeyin sahibi O. Elimize ne geçerse geçsin, kimlerin üzerinden süzülerek bize erişmiş olursa olsun, hepsi esasında Allah'a ait. Nimetin gerçek sahibinin farkında olarak Allah'a minnet duymalı insan. Ona hamd etmeli. Ona şükretmeli. İşte bunun bir ifadesi olarak kul elhamdülillah der. Hamd ancak o yegane ilaha, yani Allah'a mahsustur. Tekrar eder, tekrar eder. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bunu kaç kez? Dubura kulli salaten thalathan ve thalathina marraten. Her namazın ardından 33 kez hamd edesiniz. Önce tesbih, sonra hamd edin 33'er kez. Ve sonrasında üçüncü olarak ve tukebbiruna, ve tekbir getirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mutlak anlamda büyüktür. Her şeyden, herkesten. Her ne varsa hepsi onun yarattığı şeylerden ibarettir, kuldur. Allah Azze ve Celle ise bambaşkadır. Her şeyin yaratıcısı olan mutlak üstünlükte. Leyse kemislihi şey. Neyle kıyaslarsan kıyasla hep Allahu Akbar. hayatımızın hiçbir mecrasında, hiçbir durumunda başka bir şeyi Allah'tan daha fazla önemsemeyecek, sevmeyecek, ciddiye almayacak ve her defasında Allah'ı daha çok sevip, önemseyip, ciddiye alıp kararlarımızda öne geçireceğiz. Allahu Akbar. Allah en büyük, en önemli, mutlak manada birinci dereceden, hiçbir zaman ikinci plana kalamaz. O yüzden namaza nida Allahu Akbar ile

0: Hemencecik elinde ne varsa artık bırakasın. Elindeki işler büyük küçük çok da önemli değil. Şimdi Rabbin seni çağırıyor. En üstün, en önemli, seni yaratan ve hayatındaki her şeyi sana var eden kudret. Allahu Akbar. Bunu da tekrar tekrar söyleyesiniz. Dubura kulli salatin, her namazın sonrasında 33 marraten, 33 kez sindire sindire tesbih ederken Cenab-ı Hakk'ı tenzih edip hamd ederken bütün içtenliğimizle her şeyimizi ona medyun olduğumuzu, ona borçlu olduğumuzu hissedip tekbir getirirken onun mutlak üstünlüğünün hayatımıza, her türlü kararımıza birinci dereceden öncelikle egemen olması gerektiğini, Allah'ın ak dediği bir konuda bir başkasının kara demesini önemsemeyecek, Allah'ın olmaz dediği bir şeyi bir başkası, anne babamız dahi olsa, ne kadar isterse istesin yapmaya yanaşmayacak bir kararlılık ile, dolayısıyla tesbihatımızı ve hamdimizi ve tekbirlerimizi ne dediğimizin bilincinde olarak içimize, duygularımıza, kalbimize, şuurumuza işlesin diye tekrar ediyoruz. Yoksa diğer türlü farkındalığından uzak olursak sözde kalır. Sözde kalırsa tesiri bir o kadar az olur. Yahut Allah muhafaza, belki hiç olmaz. O yüzden kul tesbihatını sadece dilde değil, zihninde, şuurunda ve hatta amelinde, davranışlarında hissetmeli ve yaşamalı ki Allah Azze ve Celle ona bunun neticesini halk etsin. Yoksa tesbihatından gafil kalan kimse, bırakın bundan ötürü sevaba kavuşmayı, cezaya dahi uğrayabilir. Tesbihattan çok daha önemli olan namazda bile Allah Azze ve Celle namazından bir haber olanları veil ile tehdit etmiştir. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Namazlarından gafil olan o namaz kılanların vay haline. Dolayısıyla kuru kuru tesbihat yapıp da bunu içselleştirmemek, kalbinde, zihninde, düşüncesinde, amelinde, davranışlarında, kararlarında, giyiminde, kuşamında, yemesinde, içmesinde bunların etkisine alan açmamak kişinin nasipsiz kalmasına yol açar. Daha fazla tekrar ediyoruz ki daha güçlü içimize işlesin. O bakımdan farkındalığını huşu üzere yaşamaya çalışmalıyız. Her bir Subhanallah derken, her bir Elhamdülillah derken, her bir Allahu Akbar derken, kim daha farkında olarak bunu yapmaya çalışırsa elbette ki hissesi ve neticesi ona uygun olarak çok olur. Nitekim bu durum namazda da böyledir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Cenab-ı Hak müminler felaha erdiler, kurtuluşa erdiler buyurdu. اَلَّذ۪ينَ يُسَلُّونَ demedi namaz kılan müminler. Daha farklı söyledi. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu üzere olanlar. Tam bir bilinç, farkındalık hali. Okurken Fatiha'yı ne dediğini bilen, yakarışını, niyazını kalbiyle hisseden, şuurunun buna eşlik ettiği, kimin huzurunda bulunduğu ürpertisinin kendisini sardığı kimse, haşi'un, felaha bunlar erecekler. Hak katında neticeye bunlar kavuşacaklar. Hadisin devamında deniyor ki, فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِر۪ينَ Bir zaman sonra muhacirlerin fakirleri dönüp Resulullah'a yine geldiler. Fekalu, Resulullah'a gelince dediler ki, Semi'a ihvanuna ehlul emvali bima faalna. Şu mal sahibi kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar. Yani senin bize öğrettiğin ve bizim arayı kapatalım diye yaptığımız şeyleri onlar da duymuşlar. فَفَعَلُوا مِثْلَهُ Şimdi onlar da aynısını yapıyorlar. Yani ne olacak bizim halimiz demeye getiriyorlar. Sen demiştin ki sizin yaptığınızın aynısını yapmadıkça sizi geçemezler. Siz bunları yaparsanız arayı kapatırsınız, hatta öne geçersiniz. Şimdi zenginler bizim yaptıklarımızı da yapıyorlar. Zaten fazladan yapabildikleri şeyler başından beri vardı. Dolayısıyla biz onlardan yine geri kalıyoruz demek istediler. Fekala Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Bu Allah'ın fazlı. Allah Azze ve Celle fazlından dilediğine vermekte. Ben ne yapabilirim ki? Demek istemiş olmalı Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Sınavı yaratan da Allah, sınavın içerisinde farklı koşullarda bizleri yaşatan da Allah, farklı farklı imkanlar sağlayıp kişilere farklı farklı mecralar üzerinden sınavlarını ilerleten de Allah Azze ve Celle'dir. Ve Allah Azze ve Celle bunu bir hikmet üzere yapar. Çünkü o hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. Birilerine bir şeyler veriyorsa, ya onlar bunun hakkını verdikleri ve daha fazlasıyla daha fazla sevap kazanmak üzere daha fazlasını arandıkları için olabilir, yahut onlar bunun hakkını vermiyorlardır ve gitgide günah kazanıyorlardır ve daha fazlasını yapmaya da isteklidirler, Allah daha fazlasını da verebilir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak kafirler biz onlara çok veriyoruz diye, fazladan imkanlar tanıyoruz diye bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا buyurdu. Biz onlara ekstradan verdiklerimizi daha fazla günah kabartsınlar diye veriyoruz buyurdu. Dolayısıyla Allah'ın fazla vermesi her iki türlü de olabilir. Her kişinin sınavı kendi özelindedir. Dolayısıyla Allah'ın Resulü cevabını Cenab-ı Hak üzerinden artık vermiş. Bu Allah'ın fazlı. Kime ne kadar veriyor, nasıl veriyor? Bunlar sınav materyalleri ve sınavın bir parçası. Sonunda hepsi geri alınıyor. Kulun ilerleyişine göre ve yaklaşımına göre Cenab-ı Hak artırır, azaltır, geri alır, çoğaltır. Onun bildiği bir şey, ama biz şunu biliyoruz ki bu değişkenleri yönetirken Cenab-ı Hak asla kullarına zulmetmez. Miskali zerre zulmetmez. Siz de kendi istikametinize bakın, elinizdekileri en doğru şekilde kullanmaya odaklanın. Allah İyilerin ecrini asla zayi etmeyecektir. Merak etmeyin. Değil mi ki sınavı yaratan da, yaşatan da ve sınavdaki her şeyi bilen de Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir kulunu elinde olmayan sebeplerden ötürü mağdur etmez. Siz Allah'ın size verdikleri üzerinden elinizden gelenin en iyisini yapın, en yüksek neticelere kavuşabileceksiniz. Merak etmeyin, bu Allah'ın fazlıdır ve Allah meşiyetiyle bu fazlını dağıtır. Allah'ın meşiyeti de hikmetini iktiza eder. Artık orasını Allah'a bırakın diyecek şekilde Allah'ın Resulü cevap vermiş. Yani Allah falanca kişiye şu başlık altında imkanlar verip onu buradan sınıyorsa bir bildiği vardır. Bir başkasını başka bir başlıkta imkanlar üzerinden sınıyorsa onda da Allah'ın bir bildiği vardır. Hayatta pek çok başlık var ve bu tafdil dediğimiz üstünlükler bu başlıklarda her birimizde farklı farklı. Bunu yapıp edip eyleyen Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla sizler işinize bakın, önünüze bakın. Allah'ın size verdiği başlıklar üzerinden en iyi ameli ortaya çıkarmaya çalışın. Merak etmeyin, Allah Azze ve Celle hikmetlidir. Asla kullarını mağdur etmez. Ellerinde olmayan bir sebepten ötürü onları geri bırakmaz. Tüm bu yorumları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet üzerinden verdiği cevap altında yapabiliriz efendim. Bu okuduğumuz rivayette muttefakun aleyh bir rivayetmiş. Yani sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sahih olan bir rivayet. Hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihini aldığı. وَهَذَا لَفْضُ رِوَيَةِ مُسْلِمٍ. Ancak ne var ki okuduğumuz lafız, ki lafızlar değişir rivayetten rivayete, bizim burada okuduğumuz lafız İmam Müslim'in tarikinden gelen lafızlar. Böylece bu bölümün son hadisini de okumuş olduk. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda yeni bir bölüme başlamak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.''

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Evet ya Resulallah" dedim. "Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır" sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
6: Hatta ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Hadislerin hikayeleri.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğun şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
0: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali.

0: hali daha büyüktür. Bu, hem çocuğu istismar etmektir, hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili şu hadisi şerifi buyurmuştur: Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Başka bir hadisi şerifinde ise bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hiyanet ile emanet bir arada bulunmaz demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve şöyle derler: Hakkımızda Allah'tan kork, bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile

0: cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir."
3: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. "Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Size bir şey haber vereyim mi?" dedi ve ekledi: "Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz." Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra, "Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala külli şeyin kadir" diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el-Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
2: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin, yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak, mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi, paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." Okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur. Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır: 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geri veren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: İki alemin imarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini müntesiplerinden

her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın, başta hemcinsleri olmak üzere, diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak, kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar için de nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm, eşya ve tabiata,
bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
2: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya bid-din. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Namaz, dinin direği. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Namaz, bütün peygamberlerin Allah'a yönelişinin en somut göstergesidir. Peygamber Efendimiz'e, şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir demesi emredildiği gibi, Hazreti İbrahim de, ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle diye dua etmiştir. Hazreti İsmail halkına namazı ve zekatı emretmiş, Lokman evladına namazı dosdoğru kılmasını tavsiye etmiş, Hazreti Musa İsrailoğullarından namaz kılma sözü almış, Hazreti Zekeriya mabette namaz kılmış, Hazreti Meryem Rabbine ibadet etmek, secdeye kapanmak ve onun huzurunda eğilenlerle beraber eğilmekle emrolunmuş, Hazreti İsa da nerede olursam olayım, yaşadığım sürece Allah bana namazı emretti demiştir. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, kadim bir ibadet olan namaz, nesiller boyu peygamberler tarafından emredile gelmiştir. İslam'ın gelişi öncesinde Mekkeliler tarafından da bilinmekteydi. Nitekim kaynakların naklettiğine göre Ebu Zer el-Gıfari ve Ebu Kays Sırme bin Ebi Enes gibi kimseler Müslüman olmadan önce de namaz kılmaktaydılar. Ancak uzun asırlar içerisinde ibadetlerin biçimi değiştirilmiş, hatta amacından sapmıştı. Beytullah'ın yanında yapılan ibadetlere şirk karışmış ve ibadetler ıslık çalmaya, el çırpmaya dönüşmüştü.

İşte İslam, bozulmaya yüz tutmuş olan Allah-kul ilişkisini yeniden tesis etmek üzere vaz olunmuştu. Bunu temin etmenin başında da ona layık bir şekilde ibadet etmek gelmekteydi. Peygamberlik görevinin başlarında dahi Resul-i Ekrem namaz kılmakta, ancak müşrikler onu engellemeye çalışmaktaydı. Mekke döneminde henüz varlık mücadelesi veren Müslümanlar ibadetlerini genellikle tek başlarına yapmak zorundaydı. Fakat Medine'ye hicretle birlikte yeni bir dönem açılmış ve namaz cemaatle kılınmaya başlanmıştı. İlk muhacirler Efendimiz daha Medine'ye gelmeden Kuba'da Amr bin Af oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescit haline getirmişlerdi. Kuba Mescidi, Medine'deki Müslümanların güvenli bir ortamda özgürce ibadet ettikleri, herkese açık ilk mescitti. Medine'ye hicreti takiben de bizzat Hazreti Peygamber tarafından Mescid-i Nebevi yaptırılmıştır. Müslümanlar burada kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle namaz kılmanın ayrıcalığını yaşamaya başlamışlardı. Önceleri ikişer rekat olarak farz kılınan namazlar, hicretle birlikte öğle, ikindi ve yatsı namazları dörder rekata çıkarılmıştı. Bugün bilinen şekliyle beş vakit namazı ve kılınış şeklini ise Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam öğretmişti. Müslümanların namazla dünyevi meşguliyetlerine kısa bir mola vererek Allah'a yönelmesi, bir bakıma psikolojik olarak rahatlama çabasıdır. Bu bağlamda sıkıntılı bir işle karşılaşınca mutlaka namaz kılan Peygamberimiz, bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmiştir. Zaten Efendimizin kıldığı namaza bakıldığında, onun Rabbine olan şükrünü eda ederken ne denli içten davrandığı, kendisini Rabbine nasıl verdiği açıkça görülür. Buna tanıklık eden sahabenin namaz kılarken ağlamasından dolayı onun göğsünden gelen hırıltıyı duyabildiklerini söylemeleri, Resul-i Ekrem'in Allah'ın huzurunda taşıdığı heyecanı ve ruh halini yeterince anlatmaktadır. Namazın rükünlerinin hakkıyla yerine getirilmesi ve belirlenen beş vakitte kılınması çok önemlidir. Nitekim bir gün Peygamber Efendimiz'e "Amellerin en faziletlisi hangisidir?" diye sorulunca Allah Resulü "Vaktinde kılınan namazdır." cevabını vermiştir. Bununla beraber farz namazını bilerek geçiren kimse ailesini ve malını kaybetmiş gibidir buyurarak namaz kılmamanın kaybettirdiklerine dikkat çekmiştir. Rabbimiz de Meryem suresinde "Nihayet onların yani Nuh, İbrahim, Yakub'un peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler." buyurarak insanı hayasızlık ve fenalıklardan koruyan namazı terk edenlerin hem dünyada nefsani arzuların esiri olacaklarını ve ahlaki değerleri yitireceklerini hem de ahirette şiddetli bir azaba uğratılacaklarını bildirmiş, bizleri namazı terk etmeme konusunda uyarmıştır. Çünkü namaz insanın sadece dünyasını değil, aynı zamanda ahiretini de kurtarmasının en önemli vesilelerindendir. Bu hususta Peygamber Efendimiz, namaz devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza devam etmeyenin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacaktır buyurmuş ve kıyamet gününde kulun ilk önce namazdan hesaba çekileceğini bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Bakara suresinde iman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler buyurularak namazı dosdoğru kılan müminlere Allah'ın rahmet edeceği ve onların asla zarara uğramayacağı ifade edilmiştir.

olması gerekmez. Namaz temiz olan her yerde kılınabilir. Öyle ki Hazreti Peygamber, yeryüzünün kendisi için bir mescit kılındığını ve namazın temiz olan her yerde kılınabileceğini belirtmiştir. Ancak elbette bazı mekanlarda kılınan namazlar, oraların farklı özellikleri sebebiyle daha faziletli bulunabilir. Bu bağlamda Peygamberimiz sadece Mekke'deki Mescid-i Haram yani Kabe, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye yolculuk yapılabileceğini söylemiştir ki, bu hadis bu mekanların ayrıcalığına ve buralarda kılınan namazların faziletine delil sayılmıştır. Namazın nasıl kılınacağını Cebrail vasıtasıyla öğrenen Hazreti Peygamber, namazı ümmetine bütün detaylarıyla öğretmiş ve "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın" buyurarak bizzat kendisini örnek göstermiştir. Dolayısıyla Müslümanlara düşen Resul-i Ekrem'in teşvik ve tavsiyelerine uyarak bu önemli ibadeti öğretildiği gibi yerine getirmek, namaz konusunda gerekli hassasiyeti göstermektir. Böylece insan, günlük hayatın yoğun meşguliyetleri arasında yüce yaratıcıyı hatırlayacak, Allah'a duyduğu şükran duygularını dile getirecektir. Ve namazında bütün varlığıyla Rabbine yönelen kul, maddi ve manevi kirlerden arınacak, kötülüklerden uzaklaşacak ve ebedi alemde de mutluluğa erecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
2: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şansı aramadılar," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen cevabını verdi. Adam sonra kimdir diye sorunca Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam sonra kimdir diye yeniden sorunca Peygamber Efendimiz annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam yine sonra kimdir dedi. Hazreti Peygamber sonra babandır buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona o halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.''

Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek.

0: başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
1: Bulamadım henüz.
0: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
1: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
0: Evet.
1: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
0: Yani?
1: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
0: Babamı bir köle mi öldürmüş?
1: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
0: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
1: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
0: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
1: Belki biz de çok yanılmışızdır.
0: Ne dedin, duymadım.
1: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
0: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
1: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
0: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
1: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
0: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
1: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
0: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Sı, Diyanet, Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
1: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynısıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin," demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin," buyurmuştur. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. "Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana, "Bu kimin?" diye sordu. Çoban, "Sürüye karışmış, kimin olduğunu bilmiyorum," dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan, istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar," buyururken işittim, dedi.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda

0: ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.

Ebu Bekir Es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari

radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

0: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere "Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Oradakiler "Aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır." Bera bin Azib anlatıyor. "Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Sufre ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An Enes ibn Malik radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le gadvetun fi sebilillah ev ravha hayrun minet dünya ve ma fiha. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakleder. Allah yolunda sabahın ilk saatlerinde cihat için, Allah için yürüyüş, çıkış ev ravhatun veyahut da akşamleyin gündüz sonunda dönüş hayrun minet dünya ve ma fiha, dünyadan ve içindeki dünya malından, servetinden, her şeyden hayırlıdır. Kıymetli kardeşlerim, burada iki kelime dikkatimizi çekiyor. Biri gadve, diğeri ravha. Biri sabahın erken saatinde Allah için yollara düşmek. Diğeri de akşam saatlerinde yine Allah için yola düşmek. Allah için yola düşmek demek, Allah yolunda Yüce Rabbimizin isminin en yüce olabilmesi için mücadele etmenin adı ve hakla batıl arasındaki mücadelenin adıdır cihat. İşte bu anlamda bir insan malını, canını feda etmek için vatanını, namusunu, dinini, ırzını, şerefini, haysiyetini korumak için mücadele ederse, dünyanın tüm servetinden, malından, mülkünden, her şeyden daha kıymetlidir. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kütübe aleykumul kital ve huve kurhun lekum. Savaş size farz kılındı. Halbuki siz savaşı sevmezsiniz. Sizin hoşunuza gitmez. Gerçekten öyle. Kim sever ki savaşı, kavgayı? Hiç kimse sevmez. Ama mecbur kalırsınız. Savaş işte zorlandığınızda, zulme maruz kaldığınızda kaçınılmaz bir gerçektir. İşte bu yüzden Yüce Rabbimiz bize savaşı farz kılmıştır. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Evet, hoşlanmadığınız şeyler sizin için daha hayırlı, sevdiğiniz, hoşunuza giden şeyler de sizin için şerli olabilir. Şerli şeylerin arkasından hayrın, hayrın arkasından da şerrin geleceğini bilemezsiniz değerli kardeşlerim. وَاللّٰهُ يَعْلَمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah-u Teala her şeyi bilir ama bizler bilemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, bahçıvan tarladaki, bağdaki, bahçedeki ayrık otlarını, zararlı otları neden yolar? Fidanlar gür çıksın diye, sebze, meyve daha verimli hale gelsin diye. Dişçi çürük dişleri neden söker, neden çeker? Onları tedavi eder ki değerli kardeşlerim, tertemiz gıdalar, tertemiz ağızdan o dişler, temiz dişler, sağlıklı dişler vasıtasıyla sağlıklı bir şekilde mideye gitsin ve vücuda faydalı olsun diye. Doktor da vücuda zarar veren kangren olmuş azayı, vücudun parçasını oradan alır. Kıymetli kardeşlerim, işte bu yüzdendir ki infiru hifafen ve thikale buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Hifaf ve sikal kelimeleri ister hafif ister ağır. Bu tabi mecazi bir anlam var. İster yaşlı olun, ister genç, ister yürüyerek, ister binitli, ister kötü hallerde, ister iyi hallerde. Her ne durumda olursanız olun, canınızı, malınızı feda ederek, namusunuzu, ırzınızı, vatanınızı, bayrağınızı, dininizi, şerefinizi, haysiyetinizi korumak için cihada koşun. Ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Malınızla, canlarınızla Allah yolunda mücadele edin, mücahede edin demektedir Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim,
Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği rivayette sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama soruluyor. Hangi amel daha faziletli diye? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, İmanun billah ve rasulih. Allah'a iman ve Resulüne imandır. Daha sonra hangisi diye sorduğunda, el cihadu fi sebilillah, Allah yolunda cihattır. Daha sonra hangisi diye sorulduğunda, haccun mebrur, kabul olunmuş mebrur bir haçtır. Aynı soruyu Ebu Zer radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte de Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu soru sorulmuş. Eyyül amel eftal diye, hangi amel daha faziletlidir diye sorduğunda sevgili Peygamberimiz yine aynı şekilde Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurmuştur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın naklettiği rivayette gultu ya Resulallah diyor. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, eyyül amel ahabbu ilallahi teala, hangi amel Allah'a daha sevimlidir? As-salatu ala vaktiha, vaktinde kılınan namaz buyurmuştur. Daha sonra yine sordum, hangisi? Birrul valideyn, anne babaya iyilik etmek. Daha sonra hangisi diye sorduğunda Allah yolunda cihad etmek buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, cihad her ne kadar savaş, her ne kadar hoşumuza gitmese de bize farz kılınmış ve nefsi müdafaa hakkını adeta Yüce Rabbimiz bize vermiş. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bunun ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu söylemiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın naklettiği rivayette bir adam Peygamber Efendimiz'e gelir. Ey yünnes eftal diye sorar bu sefer. Hangi insanlar daha kıymetlidir, değerlidir, faziletlidir, daha çok sevap kazanan kişilerdir diye sorduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminun yücahidu bi nefsihi ve malihi fi sebilillah buyurmuştur. Öyle bir mümin ki malıyla, canıyla Allah yolunda çarpışan, mücadele eden. Canı feda etmek kolay değildir. Malı feda etmek kolay değildir. Ama sonunda cennetler var, altından akan ırmaklar var değerli kardeşlerim. Son olarak şunu ifade edeyim kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala müminlerden canları karşılığında, malları karşılığında bir alışveriş yapmıştır. Karşılığında onlara cenneti vermiştir. İşte büyük kurtuluş budur. Mücahitlere Yüce Rabbimiz büyük ecirlerin olacağını söyledikten sonra derecatim minh ve mağfira ve rahme demiştir. Büyük dereceler var. Başka bağışlanma var ve rahmet var. Ey inananlar, size en kıymetli ticareti haber vereyim mi diye söylediğinde ve sizi cehennem azabından, ateşinden kurtaracak kıymetli ticarete haber vereyim mi dediğinde, Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, Allah yolunda malınızla, canınızla cihad etmeniz buyurmuş. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Şayet kadir ve kıymetini bilebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurmuştur. İşte bu nedenledir ki Yüce Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışlayacak. Bizi cennetine koyacak, cemalini gösterecek. İnşallah kendilerine nimet verilen nebiler, şehitler, sıddıklar, salihlerle inşallah bizleri birlikte eyleyecek. Bizi adın cennetlerine koyacaktır. Ve sonunda kıymetli kardeşlerim, Nasrun minallah ve fethun garib ve beşiril müminin. Allah'tan bir yardım ve çok yakın bir fetih, zafer bizi beklemektedir. Müminleri müjdele. Müminler mutlu olsunlar, ferah içinde yaşasınlar, huzurlu olsunlar. Müjdeyi Yüce Rabbimiz müminlere veriyor. Allah'ın yardımı ve fethi çok yakındır. Mevlam ülkemizi her türlü belalardan, musibetlerden, fitneden, terörden korusun. Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eylesin. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve keremiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
4: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe, bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgün.

0: güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaktadır.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.

Habeş kralı Necaşi'si Ashame'nin yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip, bütün yolcular bir araya toplanınca, Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak, size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da, "Bizi bu gece

kim bekleyecek diye sordu. Ben de ben beklerim diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve namaz kıldınız mı diye sordum. Hayır dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi. Evet sana kurban olayım ya Resulullah dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı, sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, ''Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.'' deyince, ''Hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık.'' buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur. Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız Yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir.''

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol." buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.
3: Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udu billahi min şerri esedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in kızını evine döndür.
2: Adamlardan biri mızrağı ile Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım.
4: İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
2: Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu.
5: Ne oldu, anlatsana.
6: Hanzala münafık oldu.
5: Sübhanallah. Öyle şey olur mu, ne diyorsun?
6: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz.
2: Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebu Bekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı.
0: 52. Bölüm.
2: Osman bin Maz'un ve eşi Havle, peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi.
7: Havle, hoş geldin. Ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Gel bir sarılayım sana.
8: Hoş bulduk.
7: Buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın?
8: Hamdolsun. Siz nasılsınız?
7: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım, bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine kuşamına dikkat ederdin, güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle, bir sıkıntın mı var?
8: Sorma Ayşe, kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
7: Allah Allah. Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin?
8: Olur.
2: Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırttı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim?" diye sordu.
9: O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun?
2: Peygamberimiz, sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namazla geçiriyormuşsun, öyle mi? Diye sordu.
9: Evet, öyle yapıyorum.
2: Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Peki ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?
9: Hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum.
2: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hazreti Fatıma peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı. Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu.
10: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
11: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
10: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol, bu peygamberimizi de memnun edecektir.
11: Öyle mi dersin?
10: Tabii ki. Peygamberimize gidip niyetini belli edersen mutlaka kabul eder.
2: Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti. Fakat meramını arz etmesi çok zordu.
11: Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti üstünde. Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse, cesaret edemeyeceğim buna.
2: Peygamberimiz Ali dedi. Geliş sebebin nedir? Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine peygamberimiz gülümseyerek, yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi.
11: Evet.
2: Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu.
11: Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok.
2: Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş, Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi.
6: Ali, bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun?
11: 300 dirhem eder sanırım.
6: Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı?
11: Evet, o vermişti.
6: 500 dirhem eder.
11: O kadar etmez ey Osman.
6: Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder.
11: Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun, 450'de anlaşalım.
6: Son teklifim 480.
11: Tamam, anlaştık. Al bakalım zırhını.
6: Al, bunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediye.
11: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
11: Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Kardeşim.

0: Ey Allah'ın Resulü, bu Fatıma'nın mehri. Buyurun.
1: Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hazreti Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hazreti Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler.
2: Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek.
3: Tut ucundan, beraber yapalım. Ha? Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha.
2: Ensardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi.
3: Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Seleme de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi?
2: Evet öyle oldu. Allah mesut etsin.
1: Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra "Kardeşim burada mı?" diye sordu.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin kardeşin kim?
1: Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı.
4: Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki?
1: Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. Aynen dediğim gibi dedi ve Esma binti Umeys içeride mi diye sordu.
4: Evet burada.
1: Peygamberimiz demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi dedi.
4: Evet sağ olsun, hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti.
1: Peygamberimiz hayra ersin diyerek ona dua etti. Daha sonra yeni evli çiftin yanına girdi. Hazreti Ali'yi çağırarak önüne oturttu. Hazreti Fatıma da utancından babasına bakamıyor, gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu. Resulullah onlara, Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl diyerek dua etti. Sonra Hazreti Fatıma'ya, vallahi ey Fatıma, seni ailemin en hayırlısına nikahladım dedi ve onlarla vedalaşarak yanlarından ayrıldı. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın iyi bir evde oturmadığını öğrenen Harise bin Numan, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, Neccar oğullarının sana en yakın olan evleri bana aittir. Benim bütün mallarım da canımla birlikte ancak Allah ve Resulü içindir. Vallahi ya Resulallah, o mülklerden istediğini alman bana bırakmandan daha hoş ve makbuldür.
1: Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona, Allah mallarını bereketlendirsin diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar Osman'ın yüzüne damlıyordu. Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri üzüntüsünü dile getirirken ağzından şu kelimeler döküldü.
6: Osman, Allah seni rahmetine kavuştursun. Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim.
1: Peygamberimiz kadına, Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun diye sordu.
6: Bilmiyorum. Ama Allah ona ikram etmez de kime eder ya Resulallah? O senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk.
1: Peygamberimiz, biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir. Osman yıkandı. Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defne esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen kimseydi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
2: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, eğer şeytandan gelen

Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim."

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der. Şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab biliyorum der. Allah Teala ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder.''

ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

Ebu Nadır, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. O vadi de, içindekiler de senin olsun. Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Bekre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz.

0: Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
1: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." buyurarak hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere. 40 hadiste güzel ahlak.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak," buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Büyük Zaferden Zorlu Sınava. Bedir ve Uhud. 1. Bölüm. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yere aldıysanız, şüphesiz o toplulukta, müşrikler de Bedir'de benzeri bir yere almıştı. İşte iyi veya kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi 139 ve 140. Ayetler. Peygamber Efendimizin Mekke müşrikleriyle yaptığı ilk savaş Bedir gazvesidir. Aslında sulhü savaşa tercih eden ve orduların çarpışmak üzere karşı karşıya geldiği durumlarda bile her defasında düşman tarafı sulh yapmaya çağıran Hazreti Peygamber, başka çare kalmayınca harp etmek zorunda kalmıştır. Bedir gazvesi de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin üzerinden 18 ay geçmiş olmasına rağmen, Mekkelilerin

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e düşmanlığı son bulmamıştı. Bu süre zarfında Medine'deki gelişmeleri yakından takip eden Kureyşliler, Müslümanların orada güç ve kuvvet kazanmasından rahatsızlık duyuyorlardı. Bu sebeple de Medine'deki Yahudilere, müşrik Araplara ve münafıklara haber gönderiyor, onlarla irtibat kuruyor ve bunları kendileriyle işbirliğine çağırıyorlardı. Maksat ve niyetleri Hazreti Peygamber başta olmak üzere İslam varlığına son vermekti. Mekke'nin Müslümanlara karşı düşmanlık ve tehdidi bu sıralarda fiili bir saldırı şekline dönüşmüştür. Hicretin 13. ayında Kureyş'e ait küçük bir çete Medine'nin güneyindeki dış mahallelere ve bir meraya baskın yapmış, buradakileri kılıçtan geçirmiş ve sürüleri yağmalamıştı. Bu olaydan birkaç ay sonra Hazreti Peygamber tarafından Kureyş'in faaliyetleri hakkında bilgi toplamak amacıyla gönderdiği küçük bir grup sahabiyle karşılaşan Mekkeliler arasında çatışma çıkmış ve bir Kureyşli ölmüştü. Mekke müşrikleri bu son olayı da bahane ederek Hazreti Peygamber'e savaş açmaya hazırlanmışlar. Bu sırada Mekke reislerinden Ebu Süfyan'ın idaresinde 1000 deveden oluşan birçok Mekkelinin sermaye koyarak katıldığı büyük bir kervanı Suriye cihetine çıkarmışlardı. Peygamber Efendimiz Kureyş'in körüklediği düşmanlık ve başlattığı harp hazırlıkları sebebiyle bu kervana müdahale etmeye karar verdi. Çünkü o biliyordu ki kervandan elde edilen kazanç Müslümanlara karşı kullanılacaktır. Bu sebeple Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'ın kervanını takip edeceğini ashabına duyurdu. Onunla beraber 305 kişi Medine'den kervanın geçmesi beklenen Bedir'e doğru yola çıktılar. Hicretin 2. yılı Ramazan ayının 12'siydi. Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği bir yerde bulunuyordu. Kervanlar genellikle buraya uğrardı. Hazreti Peygamber Bedir'e 3 günde ulaştı. Savaş için büyük bir hazırlığa sahip değillerdi. Üstelik binit olarak orduda sadece 2 at ve 70 deve vardı. Develere birkaç sahabi nöbetleşe biniyorlardı ve buna Peygamber Efendimiz de dahildi. Başlangıçta o bir süre deve üzerinde yol almış, sonra inerek sırası gelen sahabinin binmesini istemişti. Bu zat, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, siz inmeyin, biz yürürüz.'' deyince Efendimiz, ''Hayır olmaz, siz yaya yürüme konusunda benden daha güçlü değilsiniz.'' ''Ben de ecir ve sevap alma konusunda sizden daha az ihtiyaç sahibi değilim.'' buyurarak bunu kabul etmemişti. Böylece Bedir'e geldiler. Ama Ebu Süfyan, Medine bölgesine geldiği zaman takip edilebileceğini hesaba katmış ve yaptığı istihbarat sonucunda Hazreti Peygamber'in Bedir civarında olduğunu öğrenmişti. Bu sebeple kervanı kurtarmak üzere derhal yolunu değiştirerek çok kullanılmayan sahil yoluna yönelmişti. Bir taraftan kaçarken bir taraftan da acil bir haberci göndererek Mekke'den imdat istedi. Durumu öğrenen Mekkeliler adeta seferberlik ilan ederek her aileden en az bir asker almak, hatta bazılarını zorlamak suretiyle 1000 kişiye yaklaşan bir orduyla yola çıktılar. Mekke ordusu Bedir'e yaklaşırken Hazreti Peygamber durumu öğrendi. Kervan kaçıp kurtulmayı başarmıştı ve üzerlerine gelen büyük bir ordu vardı. Ashabıyla yaptığı istişarede böyle bir harbe hazırlanarak gelmediklerini de ileri sürerek bazı sahabiler kervanın peşine düşmeyi önerdiler. Hatta fikirlerinde ısrar ettiler. Ama Peygamber Efendimiz kolay yoldan ganimet elde etmek yerine küfrün gücünü kırmanın çok daha önemli ve gerekli olduğunu düşünüyordu. Zaten hışımla üzerlerine gelen bir ordu vardı ve bunların Müslümanların peşini bırakmayacağı aşikardı. Dolayısıyla üzerlerine gelen orduyla çarpışmak gerekiyordu. Ensar ve muhacirlerden önde gelen sahabiler de Peygamber Efendimiz gibi düşündüklerini ifade ettiler ve her türlü emre amade olduklarını söylediler. Bu sebeple Bedir'de harp vaziyeti alındı. Bölgeyi ve harp tekniklerini iyi bilen bir sahabi olan Hubab bin Münzir Hazretlerinin uyarı ve tekliflerini dikkate alan Hazreti Peygamber, birliklerini arazinin elverişli yerlerine yerleştirdi. Bu sırada Mekke ordusu da gelmiş ve savaş vaziyeti almıştı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, savaştan önce Hazreti Ömer'i müşriklerin komutanlığını yapan Ebu Cehil'e sulh teklifiyle gönderdi. Ama şiddetle reddedildi. Savaş kaçınılmaz olmuştu. Hazreti Peygamber

gerekli bütün tedbirleri aldı ve geceyi sabaha kadar Rabbine dua ile geçirdi. El açmış yalvarıyordu. Ya Rabbi, bugün bana vaat ettiğin yardımını gönder. Sen yardım etmezsen, seni tek ilah bilerek yalnız sana kulluk eden şu bir avuç insan yok olacak diyordu. Ertesi sabah, Ramazan ayının 17'sine rastlayan Cuma günü harp başladı ve ikindi vaktine kadar sürdü. Müslümanların sayısı azdı, silahları yetersizdi. Fakat Peygamber Efendimizin de teşvikleriyle ölümü mertebelerin en yücesi olan şehadete erme bilerek cesaretle düşmana karşı koydular. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işaret edildiği şekilde Cenab-ı Hak da onlara farklı şekillerde ve meleklerle yardım etti. Neticede düşman büyük bir hezimete uğrayarak Bedir'den darmadağın kaçtı. Geride 70 ölü, 70 esir bırakmışlardı. Ölüler arasında Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümeyye bin Halef gibi İslam'ın azılı düşmanı olan Mekke'nin önde gelen reisleri de vardı. Babayla oğul, kardeşle kardeş gibi çok yakın akrabaların karşı karşıya geldiği Bedir gazvesi, imanla küfrün savaşı olarak Müslümanların kazandığı büyük bir zaferdir. İslam davetinin ve devletinin kaderi adeta bu gazveyle çizilmiştir. Bu önemi dolayısıyla da ashab arasında Bedir'e katılanlar fazilet sıralamasında en önde sayılmışlardır. Bedir'de Ebu Süfyan, Kureyş kervanını kurtarmayı başarmış ancak Mekke ordusu ağır bir hezimete uğramaktan kurtulamamıştı. Bu durum Mekke müşriklerinin İslam'a beslediği düşmanlığa bir de intikam duygularını ekledi. Ayrıca Suriye kervan yolu onlar açısından iyice tehlikeye girmişti. Ebu Cehil başta olmak üzere Kureyş önde gelenlerinden birçoğunun maktul düştüğü Bedir yenilgisinden hemen sonra reislik konumuna gelen Ebu Süfyan, vakit kaybetmeden intikam için harekete geçti. Büyük kârla dönen kervandan elde edilen tüm kazanç harp masrafları için harcandı. Mekke'nin çıkarabileceği askeri kuvvetle yetinilmedi ve çevreye özel elemanlar, şairler gönderilerek müttefik kabilelerden paralı asker toplandı. Neticede 2000'i paralı olmak üzere 3000 asker Mekke'den Ebu Süfyan komutasında yola çıktı. Orduda 200 at, 700 zırhlı asker ve 3000 deve vardı. Orduya cesaret vermek, intikam duygularını tahrik etmek ve olumsuz bir durumda askerin firarına mani olmak üzere bazı kadınlar da katılmıştı. Bunların başında Ebu Süfyan'ın karısı Hind geliyordu ki Bedir'de Hind'in babası Utbe, amcası Şeybe, kardeşi Velid ve oğlu Hanzale öldürülmüştü. Mekke'deki bu gelişmeleri Peygamber Efendimiz amcası Abbas'ın gizlice gönderdiği bir mektup vasıtasıyla öğrendi ve hemen karşı hazırlıklara girişti. Öncelikle birkaç sahabisini istihbarat için görevlendirdi. Bir süre sonra bunlar Abbas'ın verdiği bilgileri doğrulayan haberlerle döndüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabını Mescid-i Nebevi'de toplayarak takip edilecek stratejiyi ve alınacak tedbirleri onlarla müzakere etti. Tecrübeli sahabiler, özellikle Ensar'ın büyükleri, bu büyük ordu karşısında Medine içinde kalıp savunma yapılmasının daha uygun olacağını, şehir yapısının savunmaya elverişli olduğunu söylediler. Peygamberimiz de böyle düşünüyordu. Ancak çoğunluğunu Ensar gençlerinin oluşturduğu bir grup, şehirde kalıp düşmanın kendilerini muhasara etmesini beklemeyi mertlik ve yiğitlik duygusuyla bağdaştıramadılar. Bedir zaferinin verdiği cesaret ve cihat iştiyakıyla düşmana karşı çıkıp uygun bir meydanda harbetmeyi teklif ettiler. Hazreti Hamza gibi bazı bahadırlar da bu genç sahabileri destekliyordu. Neticede bu sahabiler o kadar hararetle fikirlerini savundular ki çoğunluğu da oluşturdukları için Peygamber Efendimiz kararını bu yönde verdi ve ashabın şehir dışına çıkıp düşmanla karşılaşmak üzere gidip hazırlanmalarını emir buyurdu. Kendisi de kalkıp hane-i saadetlerine girdi. Bir süre sonra zırhına bürünmüş olarak çıktı. Fakat baktı ki kapısı önünde kalabalık bir grup kendisini bekliyordu. Bunlar Medine dışında harp fikrinde ısrar eden genç sahabilerdi. Hazreti Peygamber kararını verip hane-i saadetlerine girince ashabın büyükleri bunları ikaz etmiş ve "Siz Allah Resulünü arzu etmediği ve uygun bulmadığı bir işe zorladınız. Bu doğru değil. Aleyhimize bir duruma da sebep olabilir.
şimdi bekleyin, çıkınca ondan özür dileyin, nasıl uygun bulursa öylece emir buyursun demişlerdi. Buna ikna olan gençler, mahcup ve hürmetkar bir eda ile, ''Ey Allah'ın Resulü, az önceki ısrarımızı gençliğimize ve cihat iştiyakımıza bağışlayın. Biz sizi arzu etmediğiniz bir işe zorlamış olmayalım. Nasıl uygun buluyorsanız bize onu emir buyurun, her türlü emrine amadeyiz.'' dediler. Hazreti Peygamber ise, ''Bir peygamber düşmana karşı çıkmak üzere zırhını giydikten sonra, harp etmeden onu çıkarmaz. Varın, harp için hazırlanın. Sabır ve sebat ederseniz zafer sizindir.'' diye cevap verdi ve kararlı davrandı. Böyle bir aşamada karar değişikliğinin doğurabileceği problemlerin farkındaydı. Bu arada Ebu Süfyan komutasındaki Kureyş ordusu Medine yakınlarına gelerek şehrin kuzey cihetindeki Uhud mevkiine intikal etmişti. Düşman kuvvetlerinin geliş istikametleri ve doğrudan şehre saldırıya geçmemeleri dikkat çekicidir. Çünkü Medine'nin doğu ve batısında yer alan dağlar bu yönlerden bir saldırıya imkan vermediği gibi güneyde birbirine oldukça yaklaşıyordu. Burada bulunan hurma bahçeleriyle bahçeler etrafında yer yer görülen duvarlarda tabii engeller oluşturuyordu. Buna mukabil şehrin kuzey tarafı açıktı. Bu sebeple kuzey cihetini tercih eden Şirk ordusu doğrudan saldırıda Medine'nin korunaklı yapısına ilave olarak şehirde bulunan herkesin savunmaya katılacağını dikkate almış ve Uhud'da mevzilenmişti. Uhud, Mescid-i Nebevi'nin 5 kilometre kuzeyinde bir dağ olup uzunluğu 8 kilometreydi. Medine'yi çevreleyen bir dağ silsilesine bağlı olmayıp tek durduğu için Uhud diye adlandırılmıştı. Müşriklerin niyet ve planı, Medine'deki zinde kuvvetleri buraya çekip başta Hazreti Peygamber olmak üzere onları imha ettikten sonra müdafaasız kalan şehri işgal etmekti. Ebu Süfyan ve askerlerinin Uhud'da mevzilendiklerini öğrenen Peygamber Efendimiz, ashabının hazırlanmasının ardından Uhud'a doğru hareket etti. Hicretin 3. yılı Şevval ayının 10. günü olup günlerden Cuma idi. Vakit akşama yaklaşıyordu. 2-3 kilometre ilerleyip Şeyheyn adlı mevkiye geldiler. Hazreti Peygamber burada ordusunu gözden geçirdi. Yaklaşık 1000 kadar asker vardı ama bu sırada münafıkların reisi Abdullah bin Übey 300 adamıyla geri döndü. Kendisi başlangıçta Medine'de kalıp savunma harbi vermekten yanaydı. Muhammed diyordu, benim ve tecrübeli kimselerin görüşüne itibar etmedi. Aklı ermez gençlere uydu. Göz göre göre ölüme gidecek halim yok ya. Ben dönüyorum. Bana tabi olanlar da dönsün. Kendisi gibi münafık olanlarla önceden Hazrec'in hatırı sayılır reisi olduğu için henüz kabile taassubunu kıramamış toplam 300 kişinin ayrılmasıyla ordunun sayısı 700'e düştü. Bu durum diğer bazı sahabileri de kısa süreli de olsa etkiledi. Harise ve Selime aşiretlerine mensup askerler de dönmeyi düşündüler. Ancak Allah onların kalplerini sağlamlaştırdı, korkularını giderdi. Bu hususa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilir. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Buna mukabil ibret verici olaylar da yaşandı. Ordusunu denetlerken Peygamber Efendimiz yaşı küçük olanlarla özürlüleri Medine'ye dönmek üzere çıkarmıştı. Bunlar arasında Rafi bin Hadiç ile Semure bin Cündüp de vardı. Ayaklarının ucuna basarak kendini yüksek göstermeye çalışan Rafi'nin çok iyi ok attığı söylenince Hazreti Peygamber ona izin verdi. Semure ise kendisinin Rafi'den daha güçlü olduğunu ve onu güreşte yendiğini belirterek orduda kalmak için yalvardı. Resul-i Ekrem tebessüm buyurdular. Orduya da moral olsun diye iki delikanlı güreştirildi. Gerçekten Semure, Rafi'yi yendi ve orduda kalmayı hak etti. Amr bin Cemuh ise aşırı derecede aksıyordu. Topal ayağımla cennete gitmek ve gezinmek istiyorum. Ya Rabbi, bana şehadet nasip et. Beni şehitlikten mahrum kılma diye dua ederek harbe katıldı. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen Rahmet Peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım diye sordu. Resulullah

Allah ona malını verme buyurdu. Benimle dövüşürsen ne yapayım dedi. Sen de onunla dövüş buyurdu. Ya beni öldürürse dedi. O zaman sen şehit olursun dedi. Ya ben onu öldürürsem deyince Allah Resulü o cehenneme gider cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz. Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitab-ül Libas ya da Kitab-ü Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına nalen adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
3: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: La tahqiran min al-ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, "Size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var." dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir." cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim." cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan, çok secde yaparak bana yardımcı ol." buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

0: Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur. Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde, "Bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur." demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in duaları hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, insan her an Allah'a muhtaç durumdadır. Bir sıkıntıya düştüğü zaman ona sığınır, isteklerini ona arz eder. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında kendi güçsüzlüğünü idrak eden insan, onun her şeyi kuşatan engin rahmetine olan ihtiyacını samimi duygularla dile getirir. İşte insanın bu şekilde Yaradanına yönelmesi ve dileğini yüce makama arz etmesine dua diyoruz. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibiyle kurduğu bir köprüdür. Duanın ana gayesi insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunmasıdır. Rabbimiz Kur'an'da "Bana dua edin, duanıza icabet edeyim" buyurarak müminin kendisine yönelmesine her an karşılık vereceğini bildirmektedir. Dua, dinimizde kulluğun özü olarak nitelendirilir. Kul, duası sayesinde Allah katında değer kazanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de "De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" buyurularak Allah-u Teala'nın kullarına değer vermesinin sırrı olarak dua zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın kendisine bir sıkıntı isabet ettiğinde üzüldüğü, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderildiği, kendini emniyet içinde gördüğü durumlarda dua isteğinin de zayıfladığı anlatılmaktadır değişik ayetlerde. Oysa başımızın dara düştüğünde dua ettiğimiz gibi rahatlık durumlarında da Allah'ı hatırlamamız kulluğumuzun bir gereğidir. Kur'an'da "Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, yalnız bana iman etsinler" buyurulmakta ve duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına dua edilmemesi istenmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmiş, bizden de bunu istemiştir. Gündüzün aydınlığında, gecenin karanlığında, yağmur yağdığında, güneş veya ay tutulduğunda, kuraklık olduğunda, savaşta, barışta, yolculukta, her zaman ve her vesileyle dua ediyor, her hal ve durumda Rabbini asla unutmuyor, lisanı onu anmaktan hiç geri kalmıyordu. Öyle ki yeni bir elbise giydiğinde "Allah'ım sana hamdolsun, onu bana sen giydirdin. Onun hayrını ve her şeyin en hayırlısını senden diliyorum" diye dua ediyordu. Nefsi

0: hile ve aldatmalarından korunmak için de Rabbine el açarak, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma Allah'ım diye yalvarıyordu Allah'a. Yatağına uzandığında tam bir teslimiyetle Rabbine niyazda bulunuyor. Allah'ım, canımı sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım diyordu. Sabahları bir tür ölüm olan uykudan uyandığında, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dirilerek dönüşümüz de onadır derdi. Takdir edilir ki her şeyin bir usulü, adabı vardır. Dualarımızda dikkat etmemiz gereken hususlarsa şunlardır. Dua gönülden, gizlice ve alçak sesle yapılmalı. Mümkünse kıbleye yöneldikten sonra besmele çekip Allah'a hamd ve peygambere salavattan sonra günahlara tevbe edilmeli. Dileğimizi arz ettikten sonra dua yine Efendimiz'e salatu selamla bitirilmelidir. İnsan yaratılışı gereği aceleci bir yapıya sahiptir. Böyle de olsa duanın kabulü için acele etmemeli, kabul edileceğine inanılarak duaya ısrarla devam edilmelidir. Buhari'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz'in şöyle dua ettiğini öğreniyoruz. Rabbim, yanlışlarımı, bilgisizliğimi, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğim kusurlarımı bağışla. Allah'ım, bilerek, bilmeyerek ve şaka yollu yaptığım hatalarımı da bağışla. Allah'ım, yaptığım, yapacağım gizli ve açık günahımı bağışla. Günahların cezasını öne alan da, erteleyen de sensin. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Değerli dinleyicilerimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberimiz her şeyden önce bir beşer, yani insandı. Bir insan olarak seviniyor, üzülüyor, hastalanıyor, türlü sıkıntılara maruz kalıyordu. Kendinden önce aynı vazifeyi yapmış Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yunus ve diğer peygamberler de birçok musibetle karşı karşıya kalmamışlar mıydı? Yüce Yaratıcı, tebliğ için görevlendirdiği peygamberlerini sıkıntıya düşüp kendine el açtıklarında yardımıyla desteklemişti. Örneğin Hazreti Eyyub'un hastalandığında Rabbi tarafından nasıl sıhhate kavuşturulduğu Kur'an'da şöyle anlatılır. Eyyub'u de hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben bir derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere ona ailesini, onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Hazreti Eyüp peygamberin niyazda bulunması gibi Peygamber Efendimiz de başına gelen her musibetten Allah'a sığınıyor, ona yalvarıyor, istek ve taleplerini yalnız ona yöneltiyor, bize de bunu tavsiye ediyordu. Allah Resulü bir sefere çıkarken, Allah'ım, beraber gittiğim sensin, ailemi emanet ettiğim sensin diye duasına başlar, yolculuğun sıkıntılarından, üzüntülü dönmekten, ailesine ve malına gelecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. O, hayırları talep ettiği kadar kötülerden ve kötü şeylerden de Allah'a sığınırdı ve ashabına da, Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ömrün en rezil haline dönmekten sana sığınırım, dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım demeyi tavsiye eder, Rabbine huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, açlıktan, hainlikten, hastalıktan, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Allah'a sığınır ve dua ederdi. Peygamber Efendimiz gündelik hayatını sürdürürken yaptığı küçük büyük her işini dualarla taçlandırırdı. Evinden çıkarken Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, sapıklığa kaymaktan, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve bize cahillik edilmesinden sana sığınırız buyururdu. Bir gece Hazreti Ayşe annemiz uyandığında onu secde halinde Rabbine niyazda bulunduğunu fark etti. Peygamber Efendimiz duasında hem Allah'a sığınıyor hem de onu tesbih edip şöyle diyordu. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin, diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, dua, zaman zaman hastalıklar karşısında Allah'a sığınmanın, ondan şifa istemenin aracı olurdu Efendimiz için. Vefatının yaklaştığı hastalık günlerinde Felak ve Nas surelerini kendisine okur ve üflerdi. Hastalığı arttığında Hazreti Ayşe bu sureleri Peygamberimiz için okumaya devam etti. Bazen ashab-ı kiram hastalıklardan kurtulmak için ondan yardım ister, onun duasıyla sıhhate kavuşurlardı. Peygamber Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde elini alnına koyar ve onun için Allah'tan şifa dilerdi. Hastalar için şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bu kulunun sıkıntısını gider, şifa ver. Sensin tek şifa veren. Senin şifandan başka şifa yok. Hastalık bırakmayan bir şifayla şifa ver ya Rabbi. Değerli dostlar, Allah Resulü her dua edişinde öncelikle Allah'ı anar ve ona tazimde bulunurdu. Kendisinin ve önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözün kelime-i tevhid olduğunu bildirirdi ümmetine. Zikrin en üstünü la ilahe illallah'tır der ve müminleri bu zikri söylemeye teşvik ederdi. Sabah uyandığında bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine O'nadır diyerek güne başlar, akşam olup yatağına girdiği vakitse bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun diye dua ederek şükrünü arz ederdi Rabbine. Bir şey yediği veya içtiği zaman bizi doyuran, yediren, içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun diye hamd ederdi. Yeni evlenenleri tebrik etmek istediğinde onlara şöyle dua ederdi. Allah sizler için bereket versin. Onun bereketi üzerinizde olsun ve o ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Huzeyfe'nin naklettiğine göre Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz bir kimseye dua ettiğinde o duanın bereketinden o kişi, çocuğu ve çocuğunun çocuğu nasiplenir. Onun duasının bereketinden herkes faydalanırdı. Kimi zaman da onun duasının bereketiyle yaratıcıya hasret gönüller hidayet bulur, kalplerinde iman yeşerirdi. Ebu Hureyre'nin annesi de Allah Resulü'nün duasıyla hidayete erenlerdendi. Bir müşrik olan annesinin de kendisi gibi İslam'la şereflenmesini canı gönülden istiyordu Ebu Hureyre. Bu sebeple onu her fırsatta İslam'a davet ediyordu. Bir gün yine annesine dini anlattığında ondan Allah Resulü aleyhinde hiç hoşlanmadığı sözler işitmişti. Annesinin kendisini ağlatacak derecede üzen sözleri üzerine gözyaşları içinde doğruca Allah Resulü'nün yanına gitti ve şöyle bir dilekte bulundu. Ey Allah'ın Resulü, ben annemi İslam'a çağırıyorum, o da reddediyor. Bugün de çağırdım onu ama bana senin hakkında hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Allah'tan Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet etmesini istiver. Ey Allah'ın Resulü, dedi Ebu Hüreyre. Onun bu üzüntülü haline şahit olan Peygamber Efendimiz hemen oracıkta, Allah'ım Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet eyle, diye dua etti. Peygamberler Sultanı'nın bu duasıyla sevinen Ebu Hüreyre oradan ayrıldı. Evine ulaşıp kapıya vardığında kapı kilitliydi. Ama annesi ayak seslerini duymuştu oğlunun. Olduğun yerde kal, biraz bekle, diyordu Ebu Hureyre'ye. Annesi gusül abdesti alıyordu. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve ardından açtı kapıyı oğlu için. Bu sefer Ebu Hureyre'yi mutluluktan ağlatan şu sözleri söyledi. Ebu Hureyre, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahidim, diyor ve tekrar tekrar şehadet getiriyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz başta kendisi olmak üzere etrafındakilerin bağışlanması için sık sık dualar ederdi. Dua ederken en şumullü duaları tercih eder, Rabbine her yakarışında birçok kişiyi zikreder, birisi kendisinden bağışlanması için dua etmesini istediğinde oradaki bütün insanların bağışlanması için dua ederdi. Hatta duasını kendisine ya da belirli kişilere özgü yapanları da Allah'ın çok geniş olan rahmetini daralttıklarını hatırlatarak ikaz ederdi. Peygamber Efendimiz her gün dualarında onlarca kez bağışlanma diler, hiç günahı olmadığı halde tevbe ederdi. Bir gün ümmetinden yüzleri dolunay gibi parlayan ve hesapsız, azapsız cennete girecek olan 70 bin kişilik bir gruptan bahsederken, Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'a beni onlardan yapması için dua ediver.'' dedi. Allah Resulü de, ''Allah'ım bu kulunu da onlardan eyle.'' diye dua etti. Ve ardından da müjde olarak, ''Sen onlardansın.'' buyurdu. Bir defasında, ''Ey Allah'ın elçisi, nasıl senin duan gibi dua edip sığındığın gibi Allah'a sığınabiliriz?'' diye sordular. Bunun üzerine Peygamberimiz ashabına ve dolayısıyla ümmetine kendi yaptığı duaların tamamını içeren şu duayı öğretti. Allah'ım biz kulun ve Resulün, Peygamber Efendimizin senden istediklerini isteriz. Kulun ve Resulünün sığındıklarından da sana sığınırız. Biz de bu duayla bitiriyoruz bugünkü programımızı. Ya Rabbi biz Peygamber Efendimizin senden istediklerini istiyor, yine Peygamber Efendimizin sığındıklarından da sana sığınıyoruz. Bizi affeyle ve duamızı kabul eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir. Suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın, başta hemcinsleri olmak üzere, diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi, yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
2: Yüce Allah, ben salih kullarım için

0: Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. Ona sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın. İşinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, işi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

hakikat arayışına adanmış çileli bir ömür. Selman Farisi. Vakti zamanında bugünkü İran topraklarında hakimiyet süren Sasanilere mensup, zengin ve hatır sayılır bir aile yaşardı. Bu ailenin Buzeh Meşan isimli reisi, imtiyazlı sınıflardan kabul edilen Dihkan grubunda bir idareciydi. Aynı zamanda bir mecusi alimi olan bu kişinin gözünden sakındığı ve bir an bile olsa yanından ayırmadığı bir çocuğu vardı. Öyle ki kaçıp gitmesinden korktuğu için oğlunun evden çıkmasına izin vermez, adeta onu ev hapsinde tutardı. Bir baba olarak evladının dini eğitimini tamamlaması gerektiğine inandığından, çocuğunu atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı bir mecusi olarak yetiştirmek için büyük çaba harcardı. Neticede emekleri sonuç verdi ve oğlu ateşperestlikte mühim bir makam sayılıp, kutsal addedilen ateşin sönmemesi için tesis edilen ateş körükçülüğüne, ateş gedeliğe kadar yükseldi. Ancak mecusiler arasında büyüyen bu genç, kendisine dayatılan atalarının dininden oldukça rahatsızdı. Gözleri sürekli ufukta, daima bir arayış içinde, adeta işaret ve haber bekler halde.

Günlerden bir gün babası evladını sahibi oldukları büyük bir çiftliğe gönderdi. Delikanlı daha önce hiç gitmediği bir yol üzerinde kendisine yabancı gelen bazı sesler duydu, irkildi ve sesin geldiği tarafa yöneldi. Sese doğru yaklaşınca Hristiyanların ibadet ettikleri bir manastır gördü. Aniden durdu ve merakla içeri girdi. Arayış içindeki çocuk, kendini bir anda babasının dininden aldığı hazdan daha fazlasını hissettiği bir ayinin tam ortasında buldu. Her şeyi unuttu ve güneş batana kadar burada kaldı. Hristiyanlığa dair bilgiler aldı. Manastırdakiler, mensup oldukları dini asıl kaynağından öğrenmek isteyen meraklı delikanlıyı daha fazla malumat edinmesi için Şam'a yönlendirdiler. Dikkat çekmeden dinlerini yaşayan bu insanlar, fark edilmeleri halinde kendilerine gelebilecek tehditlere de böylece mani oldular. Akşamleyin eve dönen genç gördüklerini evdekilere anlattı. Hristiyanlığın mecusilikten daha hayırlı olduğunu söylediğinde babasıyla aralarında ciddi bir tartışma yaşandı ve babası onu ayağından zincirleyerek günlerce eve hapsetti. Bir gün fırsatını bularak prangalarından kurtulan delikanlı mahpus bulunduğu evden gizlice kaçtı. Daha evvel yönlendirildiği Şam istikametine giden bir kervana katıldı. Şam'a vardığında Hristiyanlığı araştırmaya başladı. Burada hakikati arama uğrunda birçok badire atlattı. Bazı rahiplerin hizmetlerinde bulundu. Şam'da en son hizmet etmek üzere yanında bulunduğu rahibin ölüm döşeğindeyken tavsiye ettiği Musul'a, ardından Nusaybin'e, nihayet Ammuriye'ye giderek yıllarca buralarda ibadetle ve rahiplere hizmetle meşgul oldu. En son hizmet ettiği Ammuriye'deki rahip, artık yeryüzünde tabi olunacak kimse kalmadığını söyleyerek vefat etmeden önce ona şu tavsiyede bulundu. Ahir zaman peygamberinin gelişinin pek yakın olduğuna inanıyorum. İbrahim'in dini üzere gönderilecek olan bu elçi, Arap topraklarından çıkacaktır. İki harre, taşlık arası hurmalık bir yere göç edecektir. İki omzu arasında nübüvvet mührünün bulunması, hediye kabul etmesine rağmen sadaka almaması onun apaçık alametleridir. Bu elçiye kavuşmaya gücün yeterse hiç bekleme, hemen ona git ve iman et. Yanından da ayrılma. Hakikati arayan genç, rahibin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere Ammuriye'de bir Arap tüccarla tanıştı. Kendisini çölden geçirmesi mukabilinde sahip olduğu her şeyi ona verip kervanına katıldı ve yol süresince onların hizmetini gördü. Kervan, Vadil Kura denilen bölgeye ulaştığında maalesef sözünde durmayan tüccar anlaşmayı bozup onu bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Bu Yahudi de onu Medine'de yaşayan Osman bin Eşel ismindeki Kurayza oğullarına mensup bir başka Yahudi'ye sattı. Ne mutlu ki genç yolculuğunun sonunda Medine'yi görünce Ammuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. Delikanlı Araplar arasından çıkacak bir peygamberin haberini tarif edilemez merak ve heyecanla gözledi. Nihayet beklediği müjdeli haber bir süre sonra kendisine ulaştı. Zaman zaman Medinelilerin aralarında yaptıkları konuşmalara şahit oldukça hasret duyduğu peygambere ulaşma arzusu katlanarak arttı. Ancak o, Resulullah'ın bulunduğu Mekke'den uzaktaydı ve maalesef sahibinin sıkı takibinde olan bir köleydi. Bu yüzden Medine'yi terk edemezdi. İlerleyen günlerde Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret için yola çıktığı ve Kuba'da konakladığı haberini sahibinin bahçesinde çalıştığı esnada aldı. Heyecan ve sevincini gizleyemedi. Ruhunun penceresi olan gözlerinden yansıttığı heyecanını fark eden ve öfkesinden çılgına dönen sahibi, türlü hakaretlerle "Bundan sana ne, sen işine bak, söze karışma" diyerek onu dövdü. Ancak sadece hakikate odaklanan bu yolcu, işittiği hakaretlere ve gördüğü şiddete aldırmadı. Zira yıllardır aradığı ve odaklandığı hakikatin habercisi çok yakındaydı. Bu durum gönlüne su serpiyordu. Vakit kaybetmeksizin bu son peygamberi Medine'ye ulaşmadan önce Kuba'da karşılamaya karar verdi ve kazancından biriktirip yanında götürdüğü bir tas hurmayla Allah Resulü'nün yanına gitti. Hazreti Peygamber bu misafirini görünce çok sevindi. Medine'ye hicretin tamamlanmasının ardından da Peygamber Efendimiz'in yanına sürekli gidip geldi. Zamanla rahip

Habib'ten öğrendiği nübüvvet alametlerinin Resul-i Ekrem'de bulunduğuna şahit olunca da Müslüman oldu. Daha önce kendisini tanımayan Resulullah, ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sorunca, yıllardır süren hakikat yolculuğu serüvenini başından itibaren tek tek anlattı. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere orada bulunan bütün sahabiler, çile dolu bu hayatı gözyaşları içinde dinlediler. Hakikati arayan yolcu, köle olması itibarıyla sahibinin izin vermemesinden dolayı Bedir ve Uhud gazvelerine katılmamıştı. Hendek Savaşı'ndan önce Resulullah'ın git efendine bir anlaşma yap. Senin azatlık bedelin neyse belirlesin. Aramızda bu meblağı karşılayalım ve sen de özgürlüğüne kavuş buyruğu üzerine efendisiyle anlaşıp mükatebe denen sözleşmeyi yaptı. Bedel olarak kararlaştırılan ve o dönemde ağır bir şart kabul edilen tutması koşuluyla 300 hurma fidanı dikme işi Hazreti Peygamber'in mübarek elleriyle ashab-ı kiramın da yardımıyla gerçekleştirildi. Bu da yetmezmiş gibi Yahudi'nin 40 ukiye istemesi üzerine o günlerde Allah Resulüne gönderilen ve tam da özgürlük bedeli için biçilen meblağa karşılık gelen yumurta büyüklüğündeki altın bozdurulup bu kölenin sahibi olan Yahudi'ye gönderildi. Böylece bu hakikat seyyahının yıllarca çektiği esaret hayatı son bulmuş oldu.

Uzun yıllar hakikati arama uğrunda pek çok badire atlatan bu nadide yolcu Selman-ı Farisi'dir. Asıl adı Mahbe bin Buzehmeşan bin Mürselan bin Yehbuzan'dır. Müslüman olduktan sonra kendini Selman İbnül İslam ya da Selmanül İslam diye tanıtan Selman, Müslümanlar arasında Selmanül Hayr, Selmanül Hakim, Selman-ı Pak gibi isimlerle anıldı. İran'ın Ramhürmüz şehrinde Mecusi bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Selman, ilk çocukluk dönemini burada geçirdi. Yıllar yılı aradığı ve uğrunda amansız bir mücadele verdiği hakikati Resulullah'ta bulan Selman, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hürriyetine kavuşmasının ardından yanından hiç ayrılmadığı Hazreti Peygamber'in en yakın dostları arasında yer buldu ve Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar da bu yakın ilişki devam etti. Selman, Allah Resulü ile gece geç vakitlere kadar sohbet ederdi. Hatta bu kurbiyet çerçevesinde Hazreti Ayşe validemiz şu ifadelerde bulunur. Selman bazı geceler Resulullah'la yalnız kalırdı. Bu zamanlarda hiç kimse, hatta Resulullah'ın eşleri onların yanına hizmet için bile olsa giremezlerdi. Bu özel sohbetlere istinaden Selman, Resul-i Ekrem'in hallerinin mahremi olarak da bilinirdi. Hazreti Ali, Allah Resulü ile birlikteliği itibarıyla Selman hakkında şu ifadeleri dile getirmiştir. Selman, Lokman Hekim gibidir. O bizim ehli beytimizdendir. Ona evvel ve ahirin ilmi verilmiştir. Onun ilmi sınırlandırılamaz. Yine bir başka rivayette ilmi açıdan Selman'ı tükenmeyen bir deniz şeklinde tavsif eder. Selman'ın Rumca ve İbranice bildiği, Tevrat ve İncil'i güzel okuduğu nakledilir. Buna istinaden Selman'a sahibül kitabeyn de denilir. Hazreti Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi sebebiyle Selman, Berberlerin piri olarak da kabul edilir. Hendek gazvesi öncesiydi. Mekkeli müşrikler Bedir ve Uhud'un intikamını almak üzere Hicret'in 5. yılında kalabalık bir orduyla Medine'ye doğru harekete geçmişlerdi. Allah Resulü Medine'nin 3 tarafından kuşatmaya açık bir şehir konumunda bulunması itibarıyla savaş için nasıl bir strateji izleyecekleri hususunda ashabıyla istişare ediyordu. Bu sırada Selman, "Ya Resulallah, biz İran topraklarında sayıca bizden fazla olan düşmanı şehrin çevresine hendekler kazmak suretiyle karşılardık. Öyle yapalım mı?" deyince Hazreti Peygamber ortaya atılan bu fikri oldukça beğendi. Ashab-ı kiram da bu öneriyi benimsedi. Buna göre Medine'nin düşman saldırısına açık olan kuzey yönü boyunca hendek kazılacak, müşrik süvarilerin karşıya rahatlıkla geçmeleri böylece engellenecekti. Müşrik Araplar o güne kadar karşılaşmadıkları bir harp taktiğini gördüğünde çok şaşırdı.

kırdılar. Nihayet savaş başladı. Ancak muharebede kazılan hendekler nedeniyle karşılıklı mücadele mümkün değildi. Her iki taraf birbirlerine ancak ok atabiliyorlardı. Az da olsa engeli aşmaya çalışan müşrik süvarileri İslam ordusu tarafından derhal geri püskürtülüyordu. Savaş süresi uzadıkça Mekkeli müşriklerin beraberlerinde getirdikleri erzakların azalması ve sabırlarının tükenmesi, onların Medine'yi ele geçirme ümitlerini yavaş yavaş yitirmelerine sebep oldu. Böylece kuşatma süreci Müslümanların lehine işledi. Uzun bir muhasaranın ardından müşrikler yaşadıkları ağır mağlubiyetle ve her açıdan yorgun bir şekilde Mekke'ye geri döndüler. Selman, Hendek gazvesinin kazı sürecinde 10 kişinin kazabileceği hendekleri tek başına kazması sebebiyle diğer sahabiler tarafından sık sık yardıma çağrılırdı. Hendek kazılıp savaş hazırlıkları tamamlandığında muhacirlerle ensar farklı bölgelerde konuşlanmıştı. Bu arada her iki grup Selman'ı çok sevip benimsediklerinden dolayı Selman bizdendir diyerek onu kendilerinden saymış ve paylaşamamışlardı. Bu sevimli anlaşmazlık üzerine Peygamber Efendimiz, "Selman bizden, ehli beytimizdendir" buyurarak bu görüş ayrılığına son verdi. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün bu sözüne istinaden, halifeliği döneminde diğer ehli beyt mensuplarının olduğu gibi Selman'a da maaş bağlamıştır. Ancak Selman bu parayı sadaka olarak dağıtıp, hurma lifinden ördüğü hasırları satmak suretiyle hayatını kazanma yolunu seçti. Resul-i Ekrem, ehli beytinden kabul edip iltifatta bulunduğu Selman'ı çok severdi. Resulullah bu muhabbeti, "Allah bana ashabımdan özellikle 4 kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Ebu Zer ve Selman'dır" sözleriyle de ifade etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin Selman hakkında buyurduğu şu müjde de onun ne kadar talihli olduğunu gösterir niteliktedir. "Cennet 3 kişiyi şiddetle arzu eder. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır." Savaş taktikleri konusunda uzman olan Selman vasıtasıyla Müslümanlar çok malumat edindi. Taif kuşatması sırasında Allah Resulü kalenin fethi hususunda sahabilerin görüşünü alıyordu. Selman bir taarruz yöntemi olarak Fars topraklarında mancınık ve kale surlarına yaklaşmakta kullanılan bir tür zırhlı araç olan debbabe kullandıklarını, bunun düşmanı yıldırdığını, böylece savaşın kısa sürede neticelendiğini ifade etti. Hazreti Peygamber uzayan muhasara üzerine Selman'dan mancınık yapmasını istedi. O da mancınığı yaptı ve kullanış şeklini Müslümanlara tarif etti. Böylece İslam tarihinde ilk defa mancınık Taif kuşatmasında kullanıldı ve zafer müyesser oldu. Selman, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da birçok savaşa katıldı. Özellikle Hazreti Ömer dönemi bu açıdan önemlidir. Aslen İranlı olması hasebiyle bu coğrafyayı iyi tanıdığından, İranlıların dilini ve geleneklerini iyi bildiğinden İran'a gönderilen ordunun içerisinde yer aldı. Bunun yanında Selman, İranlıların kullandıkları silahlar ve savaş taktikleri hakkında bilgiler vererek daha önce görmedikleri topraklarda ilerleyen İslam ordusuna kılavuzluk yaptı. Aynı zamanda ordunun öncü birliklerini komuta etti. Hazreti Ömer, İran'ın fethinden sonra da Selman'ı Medain'e vali tayin etti. Selman burada görevini layıkıyla yerine getirmesinden dolayı çok sevildi ve onun vasıtasıyla pek çok insan İslam'la şereflendi. Oldukça mütevazı ve sade yaşamıyla bilinen Selman, Medain valiliği sırasında da bu halini değiştirmedi. Bir gün çarşıdayken üzerindeki basit bir aba kıyafet dolayısıyla Selman'ı tanımayıp hamal zanneden bir şahıs, içinde incir bulunan ağır bir çuvalı evine kadar götürmesini ondan istedi. Selman ağzını dahi açmadan o ağır çuvalı omuzlayıp yürümeye başladı. Bu manzarayı görenler, yükü taşıttığı kişinin vali olduğunu söyleyip adama çıkıştılar. Selmansa, "Hayır, madem yükü omzuma aldım, çuvalı bu adamın evine götürmeden indirmem" dedi. Son derece alçak gönüllü olan Selman, İran'da kaldığı dönemde İranlıların kendisine saygı göstergesi olarak secde etmeye çalıştıklarında başını eğerek, "Ben sadece Allah'a secde ederim" derdi. Resulullah Selman'la Ebu Derda'yı Medine'de kardeş ilan etmişti. Çok sıkı dost olan bu iki sahabi, Hazreti Ömer'de

döneminde farklı şehirlerde yaşadılar. Selman, Medain'de valilik görevini yürütürken Ebu Derda, Şam'da kadılık vazifesini deruhte etti. Mekan itibarıyla birbirlerinden uzak olsalar da mektuplaşıp birbirlerine hayrı tavsiye etmekten de geri durmadılar. Fırsat bulduklarında da birbirlerini ziyaret ettiler. Gerek ashab-ı kiram gerekse muhatap olduğu diğer kimseler, Allah Resulü ile olan irtibatından dolayı sınırsız ilim verilen Selman'dan sık sık nasihat dinlemeyi arzu ederlerdi. Onun ilim engin bir derya, ömürse kısadır. O halde oyalanmayınız. İlimden öncelikle dininizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz kadarını alınız, gerisini bırakınız şeklindeki nasihati gayet manidardır. Selman kendisinden nasihat isteyen bir şahsa zorunlu haller dışında konuşmamasını, insanlarla iletişimin gerektirdiği durumlarda ise sadece hayır söylemesini ya da susmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca öfkelenmemesini, hiddeti kendisini kuşatınca kendisine sahip olamayacaksa eline ve diline sahip olmasını ilave etmiştir. Son olarak da insanların işine karışmamasını, toplumda yaşayan biri olarak bu mümkün değilse doğru söylemesini ve emaneti yerine getirmesini öğütlemiştir.

Selman köle olduğu dönemde nasıl giyinip neler yiyorsa valilik sürecinde de öyle yaşadı. Öteden beri benimsediği zahidane hayat tarzını hiç değiştirmedi. Hazreti Osman döneminde yaşadığı Medain'de hastalandı. Uzun ve çileli yolculuklarla dolu ömrü burada Hicri 35-36, miladi 656 yılında nihayet buldu. Selman'ın kabrinin Bağdat yakınlarında Selman-ı Pak diye bilinen kasabada olduğu belirtilir. Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan Selman'ı ziyaret etmişti. Ona, "Ey Selman, ölümden mi korkuyorsun? Halbuki sevdiğin dostlarına kavuşacaksın. Senden razı olan Resulullah'la buluşacaksın." dediğinde, "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Allah Resulü, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın." buyurmuştu. "Çevreme bakıyorum da bunca servet, işte buna ağlıyorum." cevabını aldı. Halbuki Selman'ın vefat ettiğinde miras olarak bıraktığı malın değeri 10 dirhem civarındaydı. İbadetine son derece düşkün olan Selman, karanlık basar basmaz namaz kılmaya başlar, uzun süre bu hali devam eder, yorulduğunda oturup tefekkür ederdi. Bir süre sonra kendi kendine, "Yeterince dinlendin artık, hadi namaza kalk." derdi. Gecenin büyük bir kısmını bu şekilde ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Bu iki amelin önemi etrafında şu ifadeleri serdetmiştir: "Beni üç şey güldürmüş, üç şey de ağlatmıştır. Ölüm kendini kovaladığı halde dünyayı arzulayan, Allah'ın devamlı gözlediği gafil ve Rabbini kızdırdığını ya da razı ettiğini bilmeden kahkaha atan kişi beni güldürür. Allah Resulü'nün dostlarından ayrı kalmak, ölüm sarhoşluğu esnasında cehennemi görmenin verdiği dehşet ve cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmeden Allah'ın huzurunda durup beklemekse beni ağlatır." Selman'ın şu tavsiyesi de hepimiz için ölçü olmalıdır. Beş vakit namazı muntazam kılınız. Büyük günah işlemediğiniz müddetçe beş vakit namaz büyük günahlara kefaret olur. Bir kimse gecenin karanlığında ve insanların gafletini fırsat bilerek günah işlerse, bu adam kârda değil zarardadır. Gecenin karanlığını ve halkın gafletini fırsat bilerek kalkıp namaz kılan kimse ise kârdadır. Namazını kıldıktan sonra yatıp uyuyan kimse ne kârdadır ne zararda. Çok ibadet ederek kendinizi ibadet edemeyecek hale getirmekten sakınınız. Vasat bir şekilde fakat devamlı olarak Allah'a ibadet ediniz. İlmi açıdan bizzat Resulullah'tan beslenen Selman'dan birçok sahabi ve tabi'in istifade etmiştir. Sahabeden İbn Abbas, Enes bin Malik, Ukbe bin Amir, Ebu Said el-Hudri, Ka'b bin Ucre gibi isimlerle tabi'inden Ebu Osman Nehdi, Tarık bin Şihab, Said bin Vehb gibi alimler ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden 60 hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunlardan biri de bize namazın ehemmiyetini gösteren şu rivayettir. "Bir defasında Allah Resulü ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum. Allah Resulü ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana, "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini neden sormuyorsun?" dedi. Ben de, "Ya Resulallah, böyle yapmanızın gerekçesi nedir?" diye sordum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Bir Müslüman güzelce abdest alıp beş vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür."

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Ba'yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthâ ve kul seb'a merrât a'ûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Koşan bir çocuk gördünüz mü buralarda? Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu karanlıkta? Hem de bir başına. Korkar mı acaba dışarıda? Korkar tabii, kimsesi yok ki yanında. Yazık, karnı da açtı. Bir şey yedirip doyuramadı ki anası. Ne yapsın kadıncağız? Bulup da getiremedi ki babası. Ne yapsın adamcağız? Kendi kanına bulandı sırtlandığı un çuvalı. Hay Allah, nereye gider bu çocuk? Havada iyice soğuk. Üşüyecek dışarıda yavrucak. Gerçi alışkındır o. Ne evi var başını sokacak, ne de ellerini uzatıp ısınacağı bir ocak. Adı neydi?

Şimdi tam hatırlayamadım ama Ahmet ya da Mahmut diye isim geldi. Ya da Mahmet miydi? Ya da Mustafa. Gözleri böyle zeytin gibi kapkara. Hiç oyuncağı kalmamış. Hepsi kırılmış, yanmış, yıkılmış. Ancak hala oyun oynuyor. Lakin garip bir oyun. Bir canı varmış sadece. Bir daha oynayamazmış kaybedince. Annesi öğretmiş bu oyunu. Bak demiş zeytin gözlü yavrum. Bana bak. Gözlerimin içine. Eğer bir ses duyarsan hiç durma, koş. Uzaklaş buralardan. Sonra saçlarını okşamış, kucaklamış, koklamış. Bağrına basmış. Gözlerinden yaşlar damlamış. Alnını, yanaklarını, ellerini öpmüş. Üstüne bir de battaniye örtmüş. Üstlerinde kocaman bir kefene benzeyen beyaz bir çadır. Uyur gibi değil de ölür gibi kapanıyor gözleri ağır ağır. Açlık bir taraftan, buz gibi hava diğer yandan. Uyuyunca açlığı unuturum belki umuduyla kapatıyor gözlerini insan. Çocuk da öyle. Gözlerini kapamış, çok geçmeden de uykuya dalmış. Rüyasında yemyeşil bahçeler, o bahçelerin içinde sofralar, o sofraların başında neşeli insanlar görmüş. Yaşıtlarıyla ağaçlarda oynayıp otlarda yuvarlanıyorlarmış. Koşuyor, oynuyor, acıkıyor ve sofralarda karınlarını doyuruyorlarmış. Ballı çörekler, sıcacık ekmekler, güzel pişmiş etler, tatlı şerbetler ve taze taze meyveler yiyorlarmış. Sonra yeniden oyuna devam ediyorlarmış. Çocuk karnını bir güzel doyurmuş ve yemyeşil otlar arasında güneşe doğru koşmaya başlamış. Koştukça güneş yaklaşıyor, yaklaştıkça ısındığını hissediyormuş. Öyle koşmuş ki güneşe çok yaklaşmış ve artık sıcaklık dayanılmaz hale gelmiş. Kopan gürültünün ve çığlıkların sesine uyanmış. Atılan bomba onların çadırını da yakmaya başlamış. Sonra duyduğu tüm çığlıklar, feryatlar, inilti ve bağırmalar tek bir ses haline gelmiş. Hepsi birden annesinin sesine dönüşmüş. Onun kendisine seslendiğini duymuş. Koş, koş, uzaklaş buradan. Kalk yavrum, kalk, koş, hiç durma, koş, demiş. Bunlar uyumadan evvel annesinin söylediği sözlermiş. O da kalkmış, koşmaya başlamış, hiç durmamış. Yıkılan evlerin, alev alev yanan çadırların içinden geçmiş. Parçalanmış bedenler, erimiş cesetler görmüş. Gözlerini kapamış ve annesinin sesine kulak vermiş. Sadece koşmuş. İşte ben o çocuğu arıyorum. Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Cık, hay Allah. Nereye gider bu çocuk? Ama çok uzaklaşmış olamaz. Hem nereye gidebilir ki? Bir tarafında kocaman bir duvar, diğer tarafında deniz var. Deniz. Tabii ya. Neden hiç aklıma gelmedi ki oraya bakmak? Kesin denize doğru koşmuştur. Bir koşu ben de gidip bakayım. Belki hala orada duruyordur. İyi de ne diyeceğim kendisine? Annen öldü mü diyeceğim? Nasıl diyebilirim bunu bir çocuğa? Bu nasıl denir ki bir çocuğa? Bir çocuktan çocukluğunu almak değil midir bu? Bir çocuğun kalbini ısıtan ışığı almak. Yüzünü güldüren çiçeği koparmak değil mi? Ben bunu nasıl söylerim? Nasıl anneni öldürdüler derim? Siz söyleyebilir miydiniz? Bence siz de söyleyemezdiniz. Hala her yer çok karanlık. Nasıl koşmuş bunca yolu bu çocuk? Zar zor gelebildim sahile. İşte şimdi gördüm onu. Küçücük bir karaltı gibi görünüyor uzaktan. Yaklaştım ama dokunamadım. Saçlarını okşayamadım. Bitti geçti diyemedim. Oturmuş, bacaklarını karnına çekmiş, başını dizlerine koymuş, kımıldamadan sabit gözlerle önündeki denize bakıyor. Öylece onu istedim. Ben ona, o da denize baktı. Güneş doğar, sabah olur sandım, olmadı. Güneş doğmadı, sabah olmadı. Allah'ım, ne uzun bir gece, ne bitmeyen bir karanlık böyle. 21 Aralık 2024 Cumartesi. Saat 3.35 Ankara. O gece beni uyutmayan şey telefon ekranımdaki fotoğraftı. Gazze'li küçük çocuğun fotoğrafı.

0: kumların üzerinde yapayalnız oturmuş ve denize bakıyordu. Gözlerindeki o ifadeyi unutmam mümkün değil. Uzun uzun baktım, kalemimi aldım ve defterime bunları yazdım. Bir yandan yazıyor, bir yandan da sürekli fotoğrafına bakıyordum. O yalnızlığını giderecek hiçbir şey, hiçbir teselli yok gibiydi. Orada maruz kaldıkları zulüm karşısında herkesin eli kolu bağlı oturması o kadar üzdü ki beni. Gerçekçi olmak gerekirse hayatımın onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi birinin hayatının onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunca katliama, soykırıma rağmen hala direnen bu insanların kesinlikle hayatta kalması gerektiğine inanıyorum. İnandığım dinin gerçek yaşayanları olarak görüyorum onları. Bunun için yeryüzünün bu ruhla imar edilmesi ve onların sahip olduğu bu bilinçle zamanın mayalanması gerektiğine inanıyorum. Yani kurtulmamız için onları kurtarmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet tam olarak bu. Kendimizi kurtarabilmek için onları kurtarmalıyız. Sosyal medyada rastladığım Gazze'li küçük çocuğun bu fotoğrafının paylaşıldığı gönderinin altına yazılan sözleri okuduğumda kendi kendime şunları söyledim. Benim görmediğim, kucaklaşmadığım kardeşlerim var ve onlar için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunların farkına varmamı sağlayan o gönderinin altında paylaşılan o sözler bundan asırlar evvel benim peygamberimin söylediği şu sözlerdi.
1: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci, işte şuradadır, kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi, ona kötülük olarak yeter.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir, suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
4: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.
3: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama...

0: sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.

kadınların Allah Resulünden, ''Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen.'' diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Dersimizin başlığı şöyle: Fasrun fi havfihi sallallahu aleyhi ve selleme min rabbihi ve taatihi lehu ve şiddeti ibadetihi. Dersimizin asıl konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan korkması, Allah Teala'ya itaat etmesi bahsi ve ona çok ibadet etmesi meselesi. Bunun etrafında hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin: وَاَمَّا خَوْفُهُ رَبَّهُ وَتَاعَتُهُ لَهُ وَشِدَّتُ اِبَادَتِهِ فَعَلَى قَدْرِ اِلْمِهِ بِرَبِّهِ. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbinden kopması, ona itaat etmesi nispetindedir. Yani ona ne kadar çok ibadet ediyorsa, itaat ediyorsa o nispette korkuyor. Demek ki insan Allah Teala'yı ya ne kadar ibadet ederse, itaat ederse o kadar korkar. Ve kâlet annemiz, Hazreti Ayşe annemiz dedi ki, kâne yasûmu hattâ nekûle lâ yuftır ve yuftırû hattâ nekûle lâ yasûm. Nebiler Sultanı bazen o kadar çok oruç tutardı ki kendi aramızda derdik ki, diyor, bundan sonra hiç ara vermeden oruç tutacak. Yani bir oruca başladığını böyle devam ederdi. Öyle zamanda olurdu ki hiç oruç tutmazdı. Bu defa da derdik ki oruç tutmayacak. Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetleri böyle. Medine'yi şereflendirdikten sonra Ramazan ayı dışında hiçbir ayda ayın tamamını oruçlu geçirmemiştir. Enahmuhu an İbni Abbasim ve Ümmü Seleme ve Enes. O okuduğumuz hadisin bir benzerini üç sahabi rivayet etmiştir. Onlar işte Abdullah İbni Abbas, Ümmü Seleme ve Enes İbni Malik radıyallahu anhundur. Ve kâle Enes İbni Malik radıyallahu anh dedi ki, كُنْتَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُسَلِّيَا اِلَّا رَأَيْتَهُ مُسَلِّيَا. Şayet sen Server-i Enbiya Efendimiz'i gecenin herhangi bir vaktinde namaz kılarken görmek istiyorsan, onu mutlaka namaz kılarken görürsün, diyor. Ben Resulullah'ı namaz kılarken göreyim diye arzu ediyorsan, gecenin herhangi bir saatinde onu namaz kılarken görürdüm. وَلَا نَائِمًا اِلَّا رَائِتَهُ نَائِمًا. Şayet kainatın efendisini uyurken görmek istersem, yanılmazdım, onu mutlaka uyurken de görürdüm, diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili kardeşlerim, bazen ayın ilk günlerinde, ilk üç gününde oruç tutardı. Bazen ortasında tutardı. Yani ayın birinci, ikinci, üçüncü gün. Yahut 13, 14, 15. günlerinde. Eyyam-ı Bîz diyoruz, onu oruç tutardı. Kimi zaman gecenin ilk saatlerinde teheccüd yapardı, kimi zaman orta saatlerinde, kimi zaman son saatlerinde namaz kılmaya kalkardı ya. Enes bin Malik'i anlatmak istediği ve bu ya. Muhtelif saatler. Yani neşesine göre. Efendimiz bizden bunu istiyor. Yani kendimizi ibadet edeceğim diye zorlamayın. İçimizden bir arzu geliyorsa, istek geliyorsa, ben kalkayım namaz kılayım, Kur'an-ı Kerim okuyayım diye arzu duyduğunuz vakit okuyayım. Yoksa kendinizi zorlamayın. İlla efendim okuyacağım diye sıkılarak okumayın. Onu ifade ediyor. Ve kâle Avf ibn-i Malik radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan Avf bin Malik hazretleri var. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, كُنْتُ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً. Bir gece ben Fahri Cihan Efendimizle beraber bulunuyordum. Anlaşılan bir seferdeydiler. Çünkü
Efendimiz akşamları bir başkasının evinde kalmaz. Kendi evinde kalırdı. Evini de başkasına almazdı zaten. Sadece ya kendisinin yakını bazı çocuklar veya hanımının yakını bazı çocuklar, İbn Abbas bunlar izirdi. Bu anlattığı olay seferde oluyor. Diyor ki, Festake, Efendimiz gece kalktı, mübarek dişlerini fırçaladı diyoruz artık, yani misvakledi. Sümme tevadda, ardından abdest aldı. Sümme kame yusalli, sonra namaza durdu. Fekumtu ma'ahu, ben de onunla beraber namaza

Hatırladı. Sevgili kardeşlerim, dikkat buyurun. Gece kalktığı vakit ibadet için kişinin ispakliyor. O günün şartlarını düşünün. Bir sahradalar. Yani ışık yok. Sadece varsa ay ışığı vardır. Efendimiz o durumda bile misvakini alıyor, mübarek dişlerini fırçalıyor. Onun için diş temizliğine biz de çok önem vermeliyiz. Annelerimiz akşamleyin yatmadan önce Efendimizin misvakini hazırlarlardı. Abdest suyunu hazırlarlardı, bir yere korlardı. Efendimiz de kalkınca onları kullanırdı. Diyor ki Avf ibn-i Malik radıyallahu anh, febede festef tahal bekarat. Şimdi namaz kılışını anlatıyor Efendimizin. Sefere çıkmışlar, gece olmuş, namaza kalkmış Efendimiz. Nasıl namaz kılmış, neler okumuş onu anlatıyor. Diyor ki, febede festef tahal bekarat. Birinci rekatta Bakara suresini okumaya başlıyor. Biliyorsunuz Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. 286 ayet. Birinci rekatta onu okudu diyor. Ama nasıl okuyuş? Nasıl okuyordu? Fela yemurru bi ayeti rahmetin illa vekafe fese'ele. Allah'ın rahmetinden söz eden bir ayeti kerimeye gelince orada duruyordu. Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi bana da rahmet et. Bana da acı ya Rabbi diye dua ediyordu. وَلَا يَمُرُّ بِآيَةَ عَزَابٍ اِلَّا وَقَفَ فَتَعْوَزَ. Okuduğu ayette, Efendimizin okuduğu ayette bir azap ifadesi geçiyorsa, orada duruyordu, Allah'ım beni azabından korur, Allah'ım ben senin merhametine sığınıyorum diye Allah Teala'ya sığınırdı. سُمَّ رَكَى, o uzun birinci rekattan sonra rükû'a vardı. فَمَكَسَ بِقَدْرِ قِيَانِهِ يَكُولْ. Kıyamda ne kadar durduysa rükuda da o kadar durdu. Ve şöyle diyordu rükuda. سُبْحَانَ زِلْ جَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعَزَمِ. Bazı rivayetlerde vel kibriya ifadesi de var. Kibriya büyüklük, yücelik demek. Ne demek bu سُبْحَانَ زِلْ جَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعَزَمِ? Kudreti sonsuz olan, mülkü uçsuz bucaksız olan, azamet sahibi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder. Böyle dua eder. Rükuda böyle dua ediyor. Kudreti sonsuz olan, mülkü uçsuz bucaksız olan, azamet sahibi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder. Sümme secede ve galem istezalik. Secdeye vardı, orada da aynı duaları yaptı. Şimdi söylediğimiz duayı. Sümme karaa Ali İmran. İkinci rekata kalktı, Ali İmran suresini okudu. Sümme sureten sureten. Sonra bir başka sure, bir başka sure okudu. Yef'alü istezalik. Ve her birini okurken de rükuda, secdede aynı şekilde tarif ettiğimiz gibi kılıyordu diyor. Buna kim dayanır? Buna bizim dayanmamız mümkün. Yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh ne diyor? Baktım namaza durdu geceleyin, ben de gittim durdum diyor. O kadar uzun kıldı ki diyor, aklıma kötü şey geldi diyor. Diyorlar ki ne geldi aklına? Vallahi namazı bozayım oturayım geldi. O kadar yoruldum diyor ama o yorulmadı. İşte o ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor. Ve an Huzeyfe'te misbulu. Huzeyfe bin Yeman var ya Efendimizin sırdaşı. O da bu hadisi rivayet etmiş. Ve kale ve şöyle demiş. Secede nahven min hiyamihi ve celese beyne secdeteyni nahven minhu. Ve kale hatta kara'al vekarete ve ale imrane ve nisa'e vel maide. Huzeyfe ibnül Yeman şöyle demişti. Allah'ın Resulü hiyamda ne kadar durduysa secdede de o kadar kaldı. İki secde arasında ise aynı süre kadar oturdu. Ardından ayağa kalktı. Mefkari Mevcudat Efendimiz bu namazda şu sureleri okudu diyor. Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide. Ve an Aişete kalet. Hazreti Ayşe annemizi dinliyoruz şimdi de. Dedi ki annemiz, Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi ayetin minel Kur'ani leylete. Bakınız bu da

0: bir başka uygulama tarzı. Efendimizin bir başka türlü namaz kılış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu ve bütün bir gece sadece bir ayet aynı ayeti durmadan okuyor. Bazı rivayetlerden öğrendiğimize göre bu ayet Maide suresinin 118. ayeti kerimesi. Efendimiz ümmetini, bizleri düşünüyor. Namaz kılarken aklına bizler, ümmeti düşünmüş. Ayet-i kerime şöyle. Ve in tu'azzibhum fe innehum ibadi. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Ya Rabbi, onlara azap edersen, şayet kullarını azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Yani azap edebilirsin, zaten onlar sana ait. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen karşı konulmaz kudret sahibisin. Her iş yerli yerince yapansın. Yani sana yakışan da budur demek istiyor. Azap etmek istersen kullarına azap edebilirsin tabii ki. Çünkü onlar senin kulların, elleri ayakları bağlı. Senin karşında, senin yüce kudretin karşısında ne yapabilirlerdi? Ama onları bağışlarsa, zaten sen yüce kudret sahibisin ya Rabbi. Bağışlamak da sana yakışır. Sevgili kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz bu ayeti kerimeyi ümmetine dua edeceği zamanlarda da okurdu. Bir defasında yine Allah'ım ümmetimi koru, Allah'ım ümmetime acı diye dua edip gözyaşlarına gömülmüştü. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Git Resulüme niçin ağladığını sor buyurdu. Niçin ağladığını biliyor ama işte böyle bir yolu tercih etmiş Allah Teala Hazretleri, herhalde bize ders vermiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için duyduğu endişelerden dolayı tabii ki ağlıyordu. Ve Cebrail aleyhisselama bunu söyledi. Ne olacak benim ümmetimin hali? Ahirette ya Rabbi senin huzurunda nasıl hesap verecekler? Ben bunun için ağlıyorum diye Cebrail aleyhisselama söyledi. Allah Teala da Cebrail aleyhisselama buyurdu ki, ey Cebrail git Muhammed'e söyle. Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz. Elhamdülillah. Allah Teala böyle bir vaatte bulundu. Ümmetin konusunda seni üzmeyeceğiz. Sen ne istiyorsan onu yapacağız. Ne güzel değil mi sevgili kardeş? Bizi böyle düşünen bir efendimiz var. Bizim için ağlayan, gözyaşı döken ve Allah Teala'dan vaat koparan efendimiz var. Biz onu nasıl sevmeyiz? Biz ona nasıl salatü selam getirmeyiz? Durmada Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeyiz. Onu sık sık anmalı ve dilimizden salavat-ı şerifeyi düşürmemeliyiz güzel kardeşler. Şimdi biz buraya kadar okuduklarımızdan bir şey öğrendik değil mi? Efendimiz ayakları şişinceye kadar niye ibadet ediyordu? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı demişti değil mi ashab-ı kiram? Madem ki o benim gelmiş geçmiş günahlarımı bağışladı, öyleyse ben de ona teşekkür için, şükür için namaz kılıyorum. Şimdi biz de şöyle düşünelim. Madem ki Resulullah Efendimiz bizim için gözyaşı döktü, ağladı, Allah Teala Hazretlerinden de böyle bir garanti kopardı, o halde biz ona niye salatü selam getirmeyelim ki? Getirmezsek bu bize yakışır. Onun için güzel kardeşlerim, sık sık salatü selam getirin. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste buradan devam edelim güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim, dünyada onun güzel yüzünü göremedik. Ahirette ve Firdevs cennetinde onu görmeyi hepimize nasip eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعْطَى كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضٍ وَسَنَّ سُنَنًا وَحَدَّ حُدُودًا اَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَشَرَّعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ
3: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin, Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse kendine yazık etmiş olur.

etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

0: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. Numan bin Beşir anlatıyor. "Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim" dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?" diye sordu. Babam "Hayır" diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin

Senin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hucibetin naru bil şehevat ve hucibetil cennetu bil makarih.
0: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına O haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize

düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona 2 melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü," buyurdu.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner buyurdu. O da, ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun dedi. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm helal

kazanıp helal yolda harcamak. Sıradaki hadisimiz 575 nolu hadis. Ve'an Ebi Hureyre'ta, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne fukara el muhacirina, muhacirlerin yani Mekke'den Medine'ye hicret eden kimseler bunlar ve bunlar hicret ettikleri için çoğunlukla fakir kimseler, mallarını, mülklerini geride bırakmış olanlar, bir kısmı zaten Mekke'de de fakir kimselerdi, hicret edip Medine'ye gelince büsbütün yoksul oldular. Çünkü Mekkeliler onlara sahip olduklarıyla hicret etmelerine fırsat tanımadılar. Çoğunlukla bunlar gizliden gizliye Medine'ye hicret ettiler. Dolayısıyla da Medine'de zorlu, fakirlik dolu yıllar geçirdiler. Ne var ki Medineli Ensar onlara kucak açtı, onları barındırdı, onlarla aşını, yurdunu, imkanlarını paylaştı. İşte tam bu tablo içerisinde muhacirlerin fakirleri اَتَوْ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişler. فَقَالُوا, gelince Resulullah'a demişler ki ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى, zenginlik sahibi olanlar yüksek dereceleri aldı götürdüler. Yani cennetin yüksek makamlarını bu dünyadaki zenginler şimdiden kaptılar. وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ, o kalıcı nimet yurdunu onlar ele geçirdiler. Ha, bize kalmadı der gibi gelip Resulullah'a yakınmışlar. فَقَالَ, bunun üzerine Resulullah sormuş, وَمَا ذَاكَ, nasıl oldu bu iş? Hele anlatın diye. فَقَالُوا, cevaben demişler ki, يُسَلُّونَ, onlar da namaz kılıyorlar. كَمَا نُسَلِّي, bizim namaz kıldığımız gibi. وَيَسُومُونَ, onlar da oruç tutuyorlar. كَمَا نَسُومُ, bizim oruç tuttuğumuz gibi. Ama وَيَتَصَدَّقُونَ, onlar ilaveten tasadduk ediyorlar, yani mallarından infak ediyorlar, sadaka veriyorlar. وَلَا نَتَصَدَّقُ, biz tasadduk edemiyoruz, yok ki bizde. Yine ilaveten وَيَعْتِقُونَ, onlar köle azat edebiliyorlar ki büyük bir sevap. وَلَا نَعْتِقُ, biz köle falan azat edemiyoruz, yok ki bizde. Dolayısıyla demek istiyorlar ki, görüyorsun ya Resulallah, bize nispetle onlar ekstradan bir dünya sevap kazanabiliyorlar. Çünkü malları var ve bu malları sayesinde bunu başarabiliyorlar. Böylece en yüksek mertebelere onlar konacaklar. Biz ise sadece namazla, oruçla kalacağız alt seviyelerde. Şikayetleri bu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem'a, bunu duyan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا, ben size bir şey öğretsem mi? Öyle bir şey ki, تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ, siz bu öğreteceğim şey sayesinde sizi geçenleri yakalarsınız. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ, ve sizden sonrakileri de öne geçersiniz. Yani sizden önce, sizden daha iyi olmuş olanları yakalarsınız, sizden sonrakilerinin de hepsinin önüne geçersiniz. Öyle bir şey öğreteceğim ki, bunun sayesinde arayı kapatacaksınız. Hatta öne dahi geçebileceksiniz. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ, o kadar ki hiç kimse sizden daha iyi olamaz, yani siz bu şeyi yaptığınız takdirde.
İlla men sana'a mitleme sana'tum. Ancak sizin bu yaptıklarınızı yapan olursa, onlar hariç, onun dışındakilerin hepsinin önüne geçebileceksiniz. Arayı kapatıp hatta öne geçebileceğiniz bir şeyi ben size öğreteyim mi diye sordum. Galu, onlar da dediler ki, bela ya Resulallah, elbette ki öğret ey Allah'ın Resulü. Kale, buyurdu ki, tusebbihuna, tesbih edersiniz Allah'ı, yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyerek. Allah her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir. Hak Teala zatına yaraşmayan her türlü kusurdan uzaktır. Subhanallah, Subhanallah. Kul böyle tesbih eder. Bunu yapın, dubura, kulli salatin, her namaz sonrasında, selâfen ve selâfîne marraten, 33 kez, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, böyle 33 kez bunu yapın. Sonra buyurdu ki, ve tehmedûne, sonra da hamd edin, yani Allah'a, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd ancak Allah'a mahsus. Her şeyin sahibi O. Elimize ne geçerse geçsin, kimlerin üzerinden süzülerek bize erişmiş olursa olsun, hepsi esasında Allah'a ait. Nimetin gerçek sahibinin farkında olarak Allah'a minnet duymalı insan. Ona hamd etmeli. Ona şükretmeli. İşte bunun bir ifadesi olarak kul elhamdülillah der. Hamd ancak o yegane ilaha, yani Allah'a mahsustur. Tekrar eder, tekrar eder. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bunu kaç kez? Dubura kulli salaten thalathan ve thalathina marraten. Her namazın ardından 33 kez hamd edesiniz. Önce tesbih, sonra hamd edin 33'er kez. Ve sonrasında üçüncü olarak ve tukebbirûne, ve tekbir getirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mutlak anlamda büyüktür. Her şeyden, herkesten. Her ne varsa hepsi onun yarattığı şeylerden ibarettir, kuldur. Allah Azze ve Celle ise bambaşkadır. Her şeyin yaratıcısı olan mutlak üstünlükte. Leyse kemislihi şey. Ne ile kıyaslarsan kıyasla hep Allahu Akbar. Hayatımızın hiçbir mecrasında, hiçbir durumunda başka bir şeyi Allah'tan daha fazla önemsemeyecek, sevmeyecek, ciddiye almayacak ve her defasında Allah'ı daha çok sevip, önemseyip, ciddiye alıp kararlarımızda öne geçireceğiz. Allahu Akbar. Allah en büyük, en önemli, mutlak manada birinci dereceden, hiçbir zaman ikinci plana kalamaz. O yüzden namaza nida Allahu Ekber ile başlar. Hemencecik elinde ne varsa artık bırakasın, elindeki işler büyük küçük çok da önemli değil. Şimdi Rabbin seni çağırıyor. En üstün, en önemli, seni yaratan ve hayatındaki her şeyi sana var eden kudret. Allahu Akbar.

Bunu da tekrar tekrar söyleyesiniz. Dubura kulli salatin, her namazın sonrasında, 33 marraten, 33 kez sindire sindire tesbih ederken Cenab-ı Hakk'ı tenzih edip, hamd ederken bütün içtenliğimizle her şeyimizi ona medyun olduğumuzu, ona borçlu olduğumuzu hissedip, tekbir getirirken onun mutlak üstünlüğünün hayatımıza, her türlü kararımıza birinci dereceden öncelikle egemen olması gerektiğini, Allah'ın ak dediği bir konuda bir başkasının kara demesini önemsemeyecek, Allah'ın olmaz dediği bir şeyi bir başkası, anne babamız dahi olsa, ne kadar isterse istesin, yapmaya yanaşmayacak bir kararlılık ile, dolayısıyla tesbihatımızı ve hamdimizi ve tekbirlerimizi ne dediğimizin bilincinde olarak içimize, duygularımıza, kalbimize, şuurumuza işlesin diye tekrar ediyoruz. Yoksa diğer türlü farkındalığından uzak olursak sözde kalır. Sözde kalırsa tesiri bir o kadar az olur. Yahut Allah muhafaza, belki hiç olmaz. O yüzden kul tesbihatını sadece dilde değil, zihninde, şuurunda ve hatta amelinde, davranışlarında hissetmeli ve yaşamalı ki Allah Azze ve Celle ona bunun neticesini halk etsin. Yoksa tesbihatından gafil kalan kimse, bırakın bundan ötürü sevaba kavuşmayı, cezaya dahi uğrayabilir. Tesbihattan çok daha önemli olan namazda bile Allah Azze ve Celle namazından bir haber olanları veil ile tehdit etmiştir. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Namazlarından gafil olan o namaz kılanların vay haline. Dolayısıyla kuru kuru tesbihat yapıp da bunu içselleştirmemek, kalbinde, zihninde, düşüncesinde, amelinde, davranışlarında, kararlarında, giyiminde, kuşamında, yemesinde, içmesinde bunların etkisine alan açmamak, kişinin nasipsiz kalmasına yol açar. Daha fazla tekrar ediyoruz ki daha güçlü içimize işlesin. O bakımdan farkındalığını huşu üzere yaşamaya çalışmalıyız. Her bir Subhanallah derken, her bir Elhamdülillah derken, her bir Allahu Ekber derken, kim daha farkında olarak bunu yapmaya çalışırsa elbette ki hissesi ve neticesi ona uygun olarak çok olur. Nitekim bu durum namazda da böyledir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Cenab-ı Hak müminler felaha erdiler, kurtuluşa erdiler buyurdu. اَلَّذ۪ينَ يُسَلُّونَ demedi namaz kılan müminler. Daha farklı söyledi. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu üzere olanlar. Tam bir bilinç, farkındalık hali. Okurken Fatiha'yı ne dediğini bilen, yakarışını, niyazını kalbiyle hisseden, şuurunun buna eşlik ettiği, kimin huzurunda bulunduğu ürpertisinin kendisini sardığı kimse, haşi'un, felaha bunlar erecekler. Hak katında neticeye bunlar kavuşacaklar. Hadisin devamında deniyor ki, فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِر۪ينَ Bir zaman sonra muhacirlerin fakirleri dönüp Resulullah'a yine geldiler. Fekalu Resulullah'a gelince dediler ki Semi'a ihvanuna ehlul emvali bima faalna. Şu mal sahibi kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar. Yani senin bize öğrettiğin
ve bizim arayı kapatalım diye yaptığımız şeyleri onlar da duymuşlar. فَفَعَلُوا مِثْلَهُ Şimdi onlar da aynısını yapıyorlar. Yani ne olacak bizim halimiz demeye getiriyorlar. Sen demiştin ki sizin yaptığınızın aynısını yapmadıkça sizi geçemezler. Siz bunları yaparsanız arayı kapatırsınız, hatta öne geçersiniz. Şimdi zenginler bizim yaptıklarımızı da yapıyorlar. Zaten fazladan yapabildikleri şeyler başından beri vardı. Dolayısıyla biz onlardan yine geri kalıyoruz demek istediler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Bu Allah'ın fazlı. Allah azze ve celle fazlından dilediğine vermekte. Ben ne yapabilirim ki? Demek istemiş olmalı Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Sınavı yaratan da Allah, sınavın içerisinde farklı koşullarda bizleri yaşatan da Allah, farklı farklı imkanlar sağlayıp kişilere farklı farklı mecralar üzerinden sınavlarını ilerleten de Allah Azze ve Celle'dir. Ve Allah Azze ve Celle bunu bir hikmet üzere yapar. Çünkü o hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. Birilerine bir şeyler veriyorsa, ya onlar bunun hakkını verdikleri ve daha fazlasıyla daha fazla sevap kazanmak üzere daha fazlasını arandıkları için olabilir, yahut onlar bunun hakkını vermiyorlardır ve gitgide günah kazanıyorlardır ve daha fazlasını yapmaya da isteklidirler. Allah daha fazlasını da verebilir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak kafirler biz onlara çok veriyoruz diye, fazladan imkanlar tanıyoruz diye bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا buyurdu. Biz onlara ekstradan verdiklerimizi daha fazla günah kabartsınlar diye veriyoruz buyurdu. Dolayısıyla Allah'ın fazla vermesi her iki türlü de olabilir. Her kişinin sınavı kendi özelindedir. Dolayısıyla Allah'ın Resulü cevabını Cenab-ı Hak üzerinden artık vermiş. Bu Allah'ın fazlı. Kime ne kadar veriyor, nasıl veriyor? Bunlar sınav materyalleri ve sınavın bir parçası. Sonunda hepsi geri alınıyor. Kulun ilerleyişine göre ve yaklaşımına göre Cenab-ı Hak artırır, azaltır, geri alır, çoğaltır. Onun bildiği bir şey, ama biz şunu biliyoruz ki bu değişkenleri yönetirken Cenab-ı Hak asla kullarına zulmetmez. Miskali zerre zulmetmez. Siz de kendi istikametinize bakın. Elinizdekileri en doğru şekilde kullanmaya odaklanın. Allah iyilerin ecrini asla zayi etmeyecektir. Merak etmeyin. Değil mi ki sınavı yaratan da, yaşatan da ve sınavdaki her şeyi bilen de Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir kulunu elinde olmayan sebeplerden ötürü mağdur etmez. Siz Allah'ın size verdikleri üzerinden elinizden gelenin en iyisini yapın, en yüksek neticelere kavuşabileceksiniz. Merak etmeyin, bu Allah'ın fazlıdır ve Allah meşiyetiyle bu fazlını dağıtır. Allah'ın meşiyeti de hikmetini iktiza eder. Artık orasını Allah'a bırakın diyecek şekilde Allah'ın Resulü cevap vermiş. Yani Allah falanca kişiye şu başlık altında imkanlar verip onu buradan sınıyorsa bir bildiği vardır. Bir başkasını başka bir başlıkta imkanlar üzerinden sınıyorsa onda da Allah'ın bir bildiği vardır. Hayatta pek çok başlık var ve bu tafdil dediğimiz üstünlükler bu başlıklarda her birimizde farklı farklı.

0: muttefak aleyh bir rivayet etmiş. Yani sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sahih olan bir rivayet, hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihini aldığı ve hâzâ lafzu rivayeti Müslim'in. Ancak ne var ki okuduğumuz lafız, ki lafızlar değişir rivayetten rivayete, bizim burada okuduğumuz lafız İmam Müslim'in tarikinden gelen lafızlar. Böylece bu bölümün son hadisini de okumuş olduk. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda yeni bir bölüme başlamak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek

için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, "Onun hakkında Peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir," şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi: "Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir."

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne İblis kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani Âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
1: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis, hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir. Kırk hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlı.

tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım. Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Nasreddin Hoca'nın anlattıklarından çok etkilenen Cemil sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz'e de eziyet ediyorlar mıydı?
3: Maalesef yavrum, Mekkeli kafirlerin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz'e de eziyet ediyorlardı. İslam'ı anlatmasına, Müslümanlarla bir araya gelmesine engel oluyorlardı. İbadet yapmalarına sınır getiriyor, Kabe'de namaz kılmalarına izin vermiyorlardı. Bir defasında Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kılıyordu. Azgın bir İslam düşmanı olan Ebu Cehil, bir deve işkembesini alarak Allah'ın Resulü'nün yanına geldi. Peygamberimiz tam secdedeyken devenin bütün pisliklerini üzerine attı. Onu boğmak için boynuna doladı. Peygamberimiz kendini zor kurtardı. Bununla yetinmeyen Ebu Cehil tehditler savurdu. Bir daha burada asla namaz kılamayacaksın, yoksa seni öldürürüm. Durumu son anda gören küçük Fatıma hemen babasının yanına giderek üstünü temizledi. Tabii Peygamber Efendimiz onun saldırısından korkmadı. Yine namaz kılmaya devam etti. Bu olaydan bir müddet sonra arkadaşlarıyla oturmakta olan Ebu Cehil Peygamberimizi yine namaz kılarken gördü. Büyükçe bir taş alarak doğruca yanına gitti. Amacı onu öldürmekti. Ancak tam yanına yaklaşmışken birden durdu. Elindeki taşı yere attı ve korku içinde geriye döndü. Arkadaşlarının yanına geldiğinde rengi sapsarıydı ve konuşacak hali yoktu. Zorlukla mırıldandı. "Dün size söylediğim gibi cezasını vermek için Muhammed'e doğru gittim. Yanına yaklaştığım zaman önüme iri bir vahşi deve çıkıverdi. Hayır, vallahi o devenin ne başı ve boyun kökü ne de dişleri gibi vahşi ve korkunç olanını daha önce görmemiştim. Beni hemen yutacak gibiydi. Bu yüzden geri geldim. Korkunç develeri siz de görmediniz mi?" Hiç kimse görmemişti. Cenab-ı Allah peygamberini bir tehlikeden korumuş, kafir perişan olmuştu. Cemil'in söz almak istediğini gören Nasreddin Hoca ona söz verdi. "Cemil, bir şey mi söyleyeceksin?"
4: "Evet hocam, ben dedemden duymuştum. Bilal-i Habeşi'yi de çok işkence görmüş."
2: Nasreddin Hoca başıyla onayladı.
3: "Evet, doğru söylemiş. Bilal-i Habeşi, Ümeyye adında birinin kölesiydi. Adam ona çok kötü davranıyordu. Hele de Bilal'in Müslüman olduğunu öğrendikten sonra tam bir zalim oldu. Bilal'i en ağır işlerde çalıştırıyor, hiç merhamet göstermiyordu. Bir gün ona seslendi. "Bilal, eğer sen İslam dininden vazgeçersen çok rahat edersin, sana hiç karışmam." Ancak Bilal Habeşi dininden dönmedi. Böylece Bilal için çile dönemi başlamış oldu. Ümeyye yardımcılarıyla birlikte elbiselerini çıkararak kızgın çöl kumlarının üzerine yatırdı onu. Karnına ağır taşlar koydu. Eline de kamçısını alarak vurmaya başladı. "Eğer Muhammed'in dinini inkar edersen seni serbest bırakırım. Putlarımıza ibadet edersen kurtulursun. Yoksa seni her gün bu şekilde cezalandırırım." Bilal-i Habeşi'den sadece şu ses duyuluyordu. "Ehad, ehad, Allah bir, Allah bir." Boynuna tekmeler indikçe, sırtında kamçılar şakladıkça, ağzından burnundan kanlar geldikçe Bilal'den sadece bu sözler duyuluyordu. "Allah bir." Bilal-i Habeşi ehad dedikçe Ümeyye saldırıyor, köpürüyor, vahşileşiyordu. Vura vura yorulan Ümeyye gençleri çağırıyordu. Onlar da Bilal'in boynuna kalın ip bağlayarak sokaklarda sürüklüyordu. Çoluk çocuk, büyük küçük herkes Bilal'e tekmeler savuruyor, hakaret ediyordu. Ve bu durum uzun müddet devam etti. Bilal'e yapılanları öğrenen Hazreti Ebubekir sonunda dayanamadı, Ümeyye ile görüşerek Bilal'i satın aldı, sonra da onu özgürlüğüne kavuşturdu. İşkencelerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde Müslümanlar ilk iki şehidini verdiler. Peygamberimizin arkadaşlarından cennete ilk gidenler onlar oldu. Yasir, Sümeyye ve oğulları Ammar Müslüman olmuştu. Bunların İslam'a girmesini kabullenemeyenler işkenceyle sonuç almaya çalıştılar. Bir gün Yasir ve hanımı Sümeyye'ye işkence yapılıyordu. Dayanılmaz baskı ve acılara rağmen dinlerinden dönmüyorlardı. O sırada Peygamber Efendimiz oradan geçiyordu. Onları gördü, çok üzüldü. Teselli verdi. Sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Tam 3 defa bu tavsiyede bulunduktan sonra şu müjdeyi verdi. Sizin ödülünüz cennettir. Gerçekten de kısa bir müddet sonra Yasir gördüğü işkencelerden dolayı vefat etti. Ve Mekke toprakları bir şehitle bir kez daha mübarek oldu. Zalimler bu defa Sümeyye'ye yöneldiler. Konuşan Ebu Cehil'di. Sen böyle kalamazsın. En sonunda Muhammed'in dinini bırakıp bize döneceksin. Sümeyye haykırdı. Sana ve inandığın putlara yazıklar olsun. Ey Allah'ın düşmanı, seni görmektense ölüm benim için daha iyidir. Şunu bil ki Rabbimiz Allah'tır ve Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Hazreti Sümeyye'nin bu açık sözü karşısında Ebu Cehil mızrağını kaldırdığı gibi Hazreti Sümeyye'ye sapladı. O da ruhunu Allah'a teslim etti ve ilk hanım şehit oldu. Onlar Allah yolunda canlarını feda ettiler çocuklar. Dinlerinden dönmediler. Tarih boyunca hep rahmetle anıldılar. Onları öldüren zalimlerse Allah'ın cezasına uğradılar. Dünya ve ahirette perişan oldular.
2: Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur. Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, "Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?" O kişi, "Ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım," diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, "Yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi," şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Ukbe bin Amir radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
1: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların

isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahili zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını...
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve bu misafirlik esnasında dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz... Sizlerden gelen soruları sorup cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Hüseyin Arı hocamız. Kıymetli hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294'ün olduğu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını yazılı şekilde sormak isteyen, bazen detay isteyen meselelerde tüm detaylarıyla sorusunu bize iletmek isteyen izleyicilerimiz Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Aynı zamanda mail adresimizi programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isterseniz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz efendim. Takip etmeniz de bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan Bey.
2: Nasılsınız efendim?
3: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza.
3: Allah razı olsun.
2: Sizinle beraber olduğumuz için de çok iyiyiz. Efendim ben bu sırada şöyle sosyal medyadan gelen ilk soruyu size ileteyim müsaadeniz olursa. Münevver Hanım'ın selamları var. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar efendim size. İş yerinde selam vermeyi dahi esirgeyen arkadaşlarımız var. Onlara karşı biz de selam vermesek acaba bir günaha girmiş olur muyuz? Ya da onlara karşı tavrımız ne olmalı? Selam vermeyene, değer vermeyenlere tutumumuz nasıl olmalı? Kayseri'den selamlar diyerek bitirmiş. Evet. Sadece iş yerinde değil belki. Hayatın bütününde bu tarz insanlarla karşılaşmamız mümkün. Onlara karşı tavrımız ne olmalı?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.
2: Evet.
3: Size... sevgiyi yapacağınız, sevgi oluşturacağınız bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız şeklinde bir hadisi var Efendimizin. Buradan hareketle anlıyoruz ki selam vermek Müslümanlar arasında sevginin oluşmasına bir vesile. O yüzden selam dinimizde çok önemli. Müslümanlar birbirlerine selam verirler. Hem girerken hem de çıkarken. Dolayısıyla bizler de bize selam verilmese de bizim selam vermemiz esastır. Bu Müslüman olmamızın da bir gereğidir. Belki onlar bir selam vermemiz halinde onlar
2: belki bu şekilde
3: bir yumuşama meydana gelir. Dolayısıyla hani bu sevginin yayılmasına, Efendimizin de bize hatırlattığı gibi sevginin yayılmasına ve oluşmasına da bir vesile olur. O yüzden kişiler biz bir ortama girdiğimiz zaman selam vermekle memuruz. Selam veririz. Bunu alan alır, almayan almaz. Daha sonra bizi görerek belki o da selam vermeye başlar. Dolayısıyla farklı bir davranış içerisinde olanlar da varsa belki bu selam vesilesiyle iyiliklerin, güzelliklerin kapısı da açılmış olur.
2: Yani terk eden biz olmayalım.
3: Tabii
2: karşı
3: ki.
2: Taraf kesinlikle. Terk ederse artık kesinlikle. O onların yapacağı şey.
3: Yani burada bir olumsuzluk olsa bile karşı taraftan biz o olumsuzluğa başka bir olumsuzlukla karşılık vermememiz gerekiyor. Esas olan budur. Yani ilişkiyi, irtibatı bizim kesmememiz gerekiyor. Dolayısıyla selam vermekten imtina etmemek lazım.
2: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan alıyoruz ilk telefonumuzu. Nurten Hanım hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Alo. Evet, Nursel Hanım tekrar denesin efendim. Ben sosyal medyadan devam edeyim. Ayten Hanım'ın selamları var. Muhterem hocam, kaza namazı yok diyorlar demiş. Ne derece doğru, ne derece yanlış? Bu konu hakkında bizi bilgilendirmeniz mümkün mü?
3: Evet, bu da yani son yıllarda özellikle dillendirilen bir husus. Ancak bütün mezheplerin ittifakıyla kaza namazı diye bir şey var. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki bir kimse uyuyakalır veya unutursa hatırladığında o namazı hemen kılsın. Hı hı. Bu onun kefaretidir şeklinde bir hadis var. Buradan hareketle denilmiş ki bir kimse unuttuğunda veya uyuyakaldığında namazı kaçırır da vakit de çıkarsa o zaman o namazı kaza etmesi Peygamberimizin açık emri. Demek ki bir mazeret durumunda bu namazı kaza etmek gerekiyorsa mazeretsiz bir şekilde namazı terk etmek evleviyetle kazayı gerektirir şeklinde tabii yorum yapılmış. Dolayısıyla buradan hareketle bütün mezhepler bu konuda hemfikirdir. Dolayısıyla bir kimse mazeretsiz olarak kaza namazlarını kılmadıysa bunun kefareti namazlarını kılmadıysa ve kazaya bıraktıysa bunun kefareti bu namazların kaza edilmesidir. Mazeretsiz bir şekilde terk edildiğinden dolayı da ayrıca tövbe istiğfar edilmesi gerekir. Yani bu Allah Teala'nın bize yazmış olduğu bir emir ve dolayısıyla bir borç. Bu borcu biz vaktinde ödeyemedik. Yani vaktinde ödememiz gerekiyordu, vakitliydi ama biz vaktinde ödeyemedik. O zaman vakti çıktığında bunu kaza etmemiz gerekir. Dolayısıyla hani bu namazın artık vakti çıktı, bunun artık kazası yok diye bir anlayış doğru değil. Dediğim gibi bu konuda herhangi bir ihtilaf da yok.
2: Eyvallah hocam. Yani bu tarz şeylere kulak asıp da evet, kaza namazı borçlarımızı ödememezlik yapmayalım. Üzerimizdeki mevcut borçları ödemek ve daha sonrasında da namazlarımızı eda etmek suretiyle görevlerimizi yerine getirmek en doğru olanı. Semiha Hanım hattımızda efendim. Çorum'a gidiyoruz. Alo.
4: Alo.
2: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk yavrucuğum.
2: Buyur anacığım.
4: Kuzum, ben namazı kılınca Semallahü lümen hamide diyorum ya.
2: Evet.
4: Semallahü lümen hamide hamden kesiren tayyiben mübareken fiih diyorum.
2: Maşallah.
4: Acaba doğru mu yanlış mı?
2: Soralım bakalım bu nereden geliyor. Evet. Çorum'a selam eder, dua bekleriz sizden, hayırlı bereketli akşamlar. Evet hocam, ben evet, böyle ellerimi açarak çok hoşuma gitmiş gibi böyle sanki bir evet, belirttim ama nedir efendim?
3: Yani bu konu aslında bu zikir, bu dua Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine dayanıyor. Efendimiz bir gün namaz kıldırırken rükudan doğrulduğunda Semiallahu limen hamide ifadesini kullanıyor. Daha sonra sahabeden birisi Rabbena lekel hamd dedikten sonra hamden ketiren tayyiben mübareken fih duasını yapıyor. Hı hı. Ve namazı bitirdikten sonra Efendimiz buyuruyor ki bu sözü kim söyledi? Sahabeden birisi ya Resulallah ben söyledim deyince şu kadar meleğin bu zikrin, bu duanın sevabını yazmak için yarıştığını gördüm Allah'ım buyuruyor. Yani buradan hareketle bunun sevabının çok olduğunu anlıyoruz. Yani bu ifadenin özellikle bu duanın kavme dediğimiz yani rükudan kalktıktan sonra ifade edilmesi, söylenmesinin çok sevap olduğu anlaşılıyor. Yalnız burada Hanefi mezhebinde şöyle bir kayıt var. Özellikle farz namazlarda imam kıldırırken bu tarz secde aralarında, iki secde arasında veya kavmede Rabbena semiallahu lümen hamide ve Rabbena lekel hamd dışında bir takım başka duaların yapılmasını çok uygun görmemişler. Çünkü imamet olduğundan dolayı namazı uzatma gibi bir riski olduğundan dolayı arkada cemaat, belki durumu zayıf olanlar vardır, tabii, hasta olanlar vardır ama bunun dışında kişi nafile namaz kılarken veya tek başına namaz kılarken özellikle kavmede bu duaları okuması çok faziletli ve çok sevap olduğunu söyleyebiliriz.
2: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Birsen Hanım'ın selamları var size. Hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Sorum şu şekilde: bir kadın eşinin ödemekte ihmalkarlık yaptığı borcundan mesul müdür? Bu konu hakkında dinimiz ne söyler?
3: Evet. Yani özellikle İslam'da sorumluluklar bireyseldir. Yani mutlaka bizim de ekstra bazı belki sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz olabilir ama borcu kim aldıysa ödeme yükümlülüğü ve sorumluluğu o kimseye aittir. Burada kişinin, eşinin bu noktada herhangi bir sorumluluğu olmaz. Doğrudan herhangi bir sorumluluğu olmaz. Sadece burada mümine düşen bir uyarıda bulunmaktır. Esas sorumluluk orada ikinci bir sorumluluk devreye giriyor. Borcu ödeme sorumluluğu doğrudan kişinin kendisine aittir, borçluya aittir. Burada eşinin, çocuklarının ve akrabalarının herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ancak burada etrafının nasıl bir sorumluluğu vardır kişinin, eşinin? Ona uyarıda bulunmak veya işte bak borcunu ödemesini söylemek veya ikinci bir durum söz konusu. Yani kişi diyelim ki borcunu ödemekte zorluk çekiyor olabilir. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyor olabilir. O zaman maddi anlamda yardımcı olarak borcun ödemesi için biraz imkan sağlamak, gerekirse ona yardımcı olmak, yakın akrabalar olarak böyle bir sorumluluktan bahsedebilir. Ama borcu kim borçluysa asıl sorumluluk tabii ki o kimseye aittir. Eşi burada fazlaca bir savurgan bir harcamada bulunmuyorsa, ondan sonra kocasını zor durumda bırakacak maddi anlamda bir takım harcamalar yapmıyorsa orada herhangi bir sorumluluktan bahsedemeyiz.
2: Eyvallah hocam. Cenab-ı Allah borçlu kullarına ödeme kolaylığı nasip etsin. Nurten Hanım hattımızda efendim, Ankara'dan aramış bizi. Alo.
5: Alo.
2: Hoş geldiniz Nurten Hanım. Buyurun efendim.
5: Kurban keserken oğlumun arkadaşıyla ortak olmuştuk. Evet. Oğlum tatile gitti. Onun da benim numaram da onda olmadığı için benden vekalet alamadı ve benim komşum da ortaktı. Ondan da vekalet alamadı. Hı hı. Sonra oğlum bizden vekalet aldı. Ona tekrar vekalet vermiş. Bu olur mu?
2: Soralım Nurten Hanım. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani oraya gitmek herkes için mümkün olmuyor kesim tabii alanına belki. Bir başkasına tabii vekaletini verse, o da asıl kesene verse. Muhtemelen bu hanımefendinin bahsettiği o adam da kesmedi. Yine bir başkası tarafından kesildi. O da evet, bütün vekaletleri ona verdi. Olur mu böyle?
3: Yani olur. Burada bir genişlik var. Yani burada çok böyle lafzi bir takım ifadelerin kullanılması çok zorunlu değil. Sonuçta o kurbanın kimin adına alındığı belli, kimin adına kesileceği belli. Yani burada oğluna demiş, oğlu da diğer kesecek kişiye veya kestirecek kişiye söylemiş. Bu şekilde bir vekalet silsilesiyle ibadet yapıldığı takdirde herhangi bir problem olmaz. Yani burada çok lafzi bir takım ifadeleri böyle özellikle kullanıyorlar. Bunun bir zorunluluğu yok. Ben kurbanımın kesilmesi noktasında işte seni vekil tayin ettim veya kurbanın kesme ve kestirme noktasında vekil tayin ettim dediği takdirde o bir başkasını yine vekil tayin ederek bu işlemi yaptırabilir. İbadette de herhangi bir sorun olmaz inşallah.
2: Peki efendim, Allah kabul etsin. Mustafa Bey sosyal medyadan şöyle bir soru sormuş. Cami imamının bir tanesi promosyonları getirin, camideki bir takım masrafları giderelim, onları halledelim dedi. Bunun hükmü nedir? Promosyon

0: parası cami için kullanılabilir mi diyor.
1: Evet, yani promosyon parası şüpheli bir paradır. Ondan dolayı bizim fetvalarımızda şu anda vatandaşımıza da söylediğimiz bu tarz paraların fakirlere tasadduk edilmesini söylüyoruz. İhtiyaç sahiplerine tasadduk edilmesini söylüyoruz. Yani yetimlere, yani doğrudan fakir olacak şahsa verilmesi gerekir. Cami inşaatı veya caminin ihtiyaçları için sarf edilmesini doğru görmüyoruz. Cami inşaatı için özellikle doğrudan helal paranın kullanılması gerekiyor. Yani oraya şaibeli veya haram şüpheli bir paranın sarf edilmesi doğru değil. Promosyon parasının doğrudan fakirlere tasadduk edilmesi gerekir.
0: Peki efendim. Ayşe Hanım'ın hayırlı programlar dileklerinden sonra ilettiği soru şu şekilde. Katılım bankalarında kar payı ve vadeli hesaplama hususlarıyla alakalı bir soru soracağım demiş. Bir anlatım bozukluğu var. Katılım bankalarındaki kar payı hesaplarına para yatırmayı soruyor aslında. Bazı katılım bankalarında da vadeli hesap oluyor demiş. Hı hı. Mesela bir aylık ya da üç aylık şeklinde.
1: Evet.
0: Bu faiz değil kar payı diyorlar. İşte bu tarz katılım bankalarında kar payı hesaplarına para yatırmak caiz midir? Teşekkürler, saygılar, hürmetler diyerek bitirmiş.
1: Yani katılım bankalarında bunlara katılma hesapları deniyor. Hı. Yani siz bir aylık veya üç aylık bir zaman dilimi içerisinde bir miktar parayı bu katılma hesabına yatırdığınız zaman o paranız bir havuzda toplanıyor diğer paralarla birlikte. Daha sonra o toplanan parayla bir finansman işlemi yapılıyor. Yani diyelim ki bir iş makinesi alacak, konut alacak, ev alacak neyse birisi bir nakit paraya ihtiyacı olduğunda katılım bankası bu havuzdaki parayı alıyor. O iş makinesini veya konutu, arabayı neyse alıyor. Daha sonra bu müşterisine vadeli bir şekilde satıyor ve dolayısıyla oradan bir kar elde ediyor. Bu karın da bir kısmını katılım bankası kendisine alıyor, bir kısmını da havuzda para yatırmış olan kimselerin hesabına yatırıyor. Bu şekilde bir sistem var. Dolayısıyla
0: yani aslında bir ticaret var.
1: Bir ticaret var aslında. Yani sizin paranızı ticarette çalıştırarak oradan elde edilen bir kar var. Yani buna mudarebe akdi deniyor. Yani para bir taraftan, emek bir taraftan. Yani burada emek sarf eden kişi banka oluyor. Para sahibi de işte doğrudan oraya parayı yatıran kişi oluyor. Bunlar karı kendi aralarında istedikleri veya anlaştıkları oranda paylaşabiliyorlar. Yani illa yarı yarıya olma gibi bir zorunluluk da söz konusu değil. Dolayısıyla bu şekilde yapıldığı takdirde oradan alınacak kar bir faiz gibi değerlendirilmiyor. Yani doğrudan çünkü konvansiyonel bankalarda siz vadeli hesaba para yatırdığınız zaman doğrudan o paraya
0: ne kadar vereceğini o anda söylüyor.
1: Veya repoda kullanılıyor. Doğrudan size o paranın faizi doğrudan yansıtılıyor. Dolayısıyla bir ticarette vesaire de kullanılmıyor. Arada böyle bir fark var. Dolayısıyla böyle bir katılım bankalarına bu şekilde para yatırıldığında oradan elde edilecek karı almakta bir sakınca olmaz.
0: Peki efendim. Bolu'ya gidiyoruz. Ayşe Hanım hattımızdaymış efendim. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Ayşe Hanım.
2: Hoş bulduk Furkan Hanımefendi. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
2: Ben Allahümme innek Gafurur Rahim diye namazlarda okuyabilir miyiz diye şeyden.
0: Neyi okuyorsun Ayşe anne? Ben onu anlayamadım.
2: Allahümme innek Gafurur.
0: Allahümme inneke gafurur rahim mi?
2: He.
0: Bunu namazlarda okuyabilir miyim diyorsun?
2: Tesbih olarak işte. Namaz öncesi, namaz sonrası.
0: Tamam. Soralım bakalım hocam ne diyecek? Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bolu'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
1: Yani namaz sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu bir takım zikirler var. Öncelik namazı bitirdikten sonra estağfirullah demesi 3 defa. Daha sonra Allahümme enteselamu ve minkesselam. Bunun dışında işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleri gibi dualar. Bunlar mesnun dediğimiz yani sünnette var olan uygulamalar. Yani bunları yaptığımız zaman hem bu zikirlerin sevabını kazanmış oluyoruz hem de ayrıca sünnete uyduğumuzdan dolayı ayrıca bir sevap kazanmış oluyoruz. Ama kişi bunun dışında başka zikirleri de namazın akabinde söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Bunda da herhangi bir engel yok. Yani dolayısıyla bunu söylediği takdirde de sevabını kazanır. Yani bu söylemiş olduğu Allahümme inneke gafurur rahim ifadesi aslında Allah'ım sen gafursun, rahimsin demektir. Yani Allah Teala'nın esmasını zikretmektir. Dolayısıyla bunu söylemesinde de herhangi bir sakınca yok ama tavsiyemiz sünnette uygun tavsiye edilen dua ve zikirleri yaptıktan sonra belki bunu yapması daha güzel olur tabii ki. Bunu da ayrıca yapmasında zaten herhangi bir sakınca olmaz. Allah'ın Gafur ve Rahim isimlerini söylemiş oluyor, esmasını söylemiş oluyor. Yani böyle diyerek bir manada Allah Teala'nın kendisine mağfiret etmesini, merhamet etmesini ifade etmiş oluyor.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Erzurum'dan Hasan Bey hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz. Hasan Bey hoş geldiniz.
3: Ben Trabzon'dan arıyorum, Erzurum'dan değil yalnız.
0: Özür dilerim. Hoş geldiniz Hasan Bey, buyurun.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi hocamız ben yayını dinlerken namaz dedi. Seferi olduğu zaman iki rekat kılmak lazım. Dört rekat kılmadın mı olmuyor dedi. Şahabede oluyor. Biz zaten sünniyiz. Şimdi bu oruçta da geçerli mi acaba? Onu sormak istedim hocam. Yani bir oruçta bizim buradaki hocalar seferi de yemeyin diyor.
0: Evet.
3: Acaba oruçta nasıl oluyor bu?
0: Soralım. Soralım Hasan Bey. Trabzon'a selam ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar. Allah'a emanet olun. Yani bu bizim programımızda zaman zaman işlediğimiz bir mesele. Hı hı. Seferi bir kimse özellikle Hanefilerde azimet, Şafii kardeşlerimizde ruhsat olduğu evet. hususu. Peki kurbanda iş bu şekilde mi yoksa orada bir farklılık var mı? Oruçta.
1: Oruçta evet. Yani oruçta durum biraz farklı. Çünkü burada ayet-i kerime doğrudan Allah Teala buyuruyor ki ve entasumu hayrul lekum. Yani oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ayetteki Bakara suresindeki bu ifadeden hareketle bütün mezhepler bu konuda seferi olan kimsenin eğer sağlığı elveriyorsa, çok fazla işte sefer meşakkati onu çok fazla etkilemiyorsa oruç tutmasının daha hayırlı olacağını ifade etmişlerdir. Ve dolayısıyla böyle bir seferilik durumu varsa oruç tutmamak bir ruhsattır. Kişi tutmayabilir ama tutması onun için daha hayırlı olur. Ayet-i Kerime böyle ifade ediliyor. Hani namazdaki gibi bir durum söz konusu değil. Namazda özellikle Hanefi mezhebine göre namazları kısaltarak kılmak durumundadır. Yani tam kıldığı zaman doğru bir davranış yapmış olmaz. Hanefiler böyle diyor. Ama oruçta böyle değil. Oruçta tutması daha faziletlidir, daha doğrudur.
0: Eyvallah. Efendim Rahime Hanım kurban ibadetiyle alakalı bir soru sormuş. Diyor ki, kurbanın fakirlere verilecek üçte bir payını öz kardeşe verebilir miyiz? Evet. Ben buradan müsaadenizle bir soru daha çıkarmak istiyorum. Genelde vatandaşımız kurbanı bu üç parçaya bölme hususunu bir mecburiyet gibi de düşünebiliyor.
1: Doğru.
0: Bunu da aydınlatırsanız çok evet. sevinirim.
1: Yani özellikle kurban etinin üçe taksim edilmesi bir tavsiyedir aslında. Hı. Yani zorunlu bir uygulama değildir. Yani üçte birinin evde bırakılması, üçte birinin komşulara veya gelenlere ikram edilmesi, üçte birinin de fakirlere verilmesi şeklinde bir uygulama. Bu bizim kitaplarımızda geçen tavsiye edilen bir husustur. Ancak bu bir zorunluluk değildir.
0: Mecburiyet
1: söz konusu değildir. Kişinin diyelim ki hani çok fazla maddi durumu iyi değildir. Ama işte şartlarını biraz zorlayarak bir kurban kesmiştir. Dolayısıyla bu kimse mesela etini biraz daha evde fazla bırakabilir. Ama öbür taraftan biri çok zengindir. İki kurban keser, birini tamamen fakirlere tasadduk edebilir. Dolayısıyla burada bir genişlik var. Yani dolayısıyla kurban eti zengin de yiyebilir, fakir de yiyebilir. Dolayısıyla kişinin öz kardeşine kurban etini ikram etmesi ister zengin olsun ister fakir olsun caizdir. Fakir olduğu zaman tabii ki daha da güzeldir. Yani orada fakire bir destek olma durumu da vardır. Öz kardeşe vermesinden dolayı da ayrıca bir sıla-i rahim sevabı vardır. Verilmesi güzeldir. Onda hiçbir problem yok.
0: Allah kabul etsin. Mardin'den Cenk Bey hattımızda. Hoş geldiniz Cenk Bey.
4: Hoş bulduk hocam.
0: Buyursunlar efendim.
4: Hayırlı akşamlar hocam.
0: Sağ olun, Allah razı olsun.
4: Bir sorum olacaktı.
0: Tabii.
4: Hocam bu lig maçlarını veren kanallar oluyor. Biz evet. bunları internet üzerinden ücretsiz izlesek caiz midir acaba?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Mardin'e selamlar. hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ara sosyal medyanın da haber kanallarının da çok meşgul olduğu bir mesele. Hı hı. Tabii bu spor müsabakalarının bir yayın hakkı var. Dolayısıyla evet. bunu birileri satın alıyor. Evet. Burada bir takım gelirler elde ediliyor. Ama bunu kaçak bir takım yayınlarla internet üzerinden de izleyebiliyor insanlar. Bu caiz mi?
1: Şimdi burada sonuçta bir yayın hakkı satın alınıyor parayla. Ve burada yasal olarak o kimse yayınlama hakkına sahip oluyor. Diğerlerinin bunu kaçak olarak izlemesi bu hakkın aslında ihlal edilmesi anlamına geliyor. Çünkü oraya o kimse ciddi bir para yatırarak bu hakkı satın almış oluyor. Bunu korsan bir şekilde izlediğinizde o kimsenin aslında hakkını ihlal etmiş oluyorsunuz. O yüzden yani kaçak ve korsan bir şekilde yani burada maç izlemek caiz olmaz. Çünkü orada doğrudan bir hakka girme durumu söz konusu. Bundan uzak durmak gerekir. Kişi sonuçta böyle bir hakkı ilgililerden satın aldığından dolayı diğerleri artık tamamen devre dışı kalmış oluyor. Böyle bir şey yapmanın doğru olmayacağını söylemeliyiz.
0: Peki efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Erol Bey hattımızda. Hoş geldiniz Erol Bey.
5: Alo.
0: Alo.
5: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Kardeş.
0: Buyur
5: benim
0: Erol abi.
5: Kız kardeşim var.
0: Evet.
5: Ablam da alırız. Benden bir yaş büyük.
0: Tamam.
5: Şimdi onunla aramızda bir tartışma bir şeyler olmuştu geçmişti zamanında.
0: Tamam.
5: Bir dargınlık söz konusu. Şimdi ben karışmak istedim ama işte bana ben para göndermediğim için bana biraz şey yapmış herhalde. İstemiyormuş. Ondan sonra bir yakınıma demiş ki beni aramasın o demiş. Söyleyin beni aramasın. Şimdi bunda ne yapabilirim ben?
0: Evet. Soralım Erol abi. Allah yardımcınız olsun. İnşallah muhabbete vesile olur. Hocamın söyleyeceklerini de inşallah yaparsınız. İstanbul'a selamlar. Yani küs olmak zaten başlı başına kötü bir şey. Kardeşlerin küs olması, dargınlı olması evet. daha bir acı, iç acıtıyor sanki.
1: Evet.
0: Benden bir yaş büyük ablam dedi. Aralarında bir dargınlık var. Ablası da bir gönül koymuş. Ne yapsın Erol Bey?
1: Yani burada şöyle ifade etmek lazım. Yani o dargınlığın sebebini önce öğrenmek lazım. Bu dargınlık eğer maddi bir konudan kaynaklanıyorsa kardeşler arasında bir manada nafaka sorumluluğu da vardır. Yani diyelim ki bir kardeş fakirse, öbür kardeş zenginse ve o fakir olan kardeşin de baba gibi, asıl nafaka yükümlüsü olan, oğul gibi nafaka yükümlüsü olan kişilerde yoksa o zaman kardeşin nafaka yükümlülüğü devreye girer. Yani arada böyle
0: erkek
1: bir
0: kardeşim,
1: erkek kardeşin nafaka yükümlülüğü devreye girer. Dolayısıyla yani burada bizim tavsiye edeceğimiz şey şu olur. Acizane. Yani eğer bu manada bir mali bir sorun varsa bu sorunun giderilmeye çalışılması. Hatta zorunlu değilse bir sorumluluğu olmasa dahi yani bir miktar para göndererek. Çünkü sıla-i rahim dediğimiz şey sadece telefon açma veya ziyaret değil. Yerine göre hediye gönderme veya ihtiyaçları karşılanması, bağışta bulunma gibi şeylerle de olur. Burada kişi üstüne düşen vazifeyi elinden geldiği kadar yapmaya çalışırsa ama bütün bunlara rağmen eğer karşı taraf hala küs kalmakta da ısrar ediyorsa o zaman sorumluluk tamamen o kişiye ait olmuş olur. Kendisi için bir sorumluluk söz konusu olmaz. Ama bunu araya hatırlı kişileri koyarak veya bir mali anlamda bir ne diyelim ihsanda bulunarak veya işte sorunun temeline inip acaba orada ne tür problemler var onu çözmeye çalışarak yani bir şekilde kardeşle arayı bulmaya çalışmak gerekir. Ve bu konuda da hani bir defa böyle bir hamlede bulundu, red cevabı geldi. O zaman tamam ben bırakayım dememeli. Bayramlarda, bir takım başka cenazelerde, bir takım düğünlerde bunları vesile edinerek o arayı yine yapmaya çalışmalıdır. Yani tamamen bırakması da doğru değil.
0: Yine kabul edilemez.
1: Evet, onu da yine ara ara belli vesilelerle bu konuda devam etmesi, küslüğü ortadan kaldırmaya çalışması gerekir. Ve bu konuda da dediğim gibi ne yapılması gerekiyorsa onun için bir gayret sarf etmesi Eyvallah. Gerekiyor.
0: Dün bu meseleyi Mehmet Kapukaya hocamla da konuşmuştuk. Yine benzer bir konuydu, kardeşlerin küsüyle alakalı. Hı hı. Ben de keşke şöyle imkan olsa da küsleri barıştırabileceğimiz bir ortam falan hı hı. Olabilir mi diye hayal ettim. Hep uzun süredir de bir hayalimdir aslında. Meva Hanım ona atıfta bulunarak diyor ki, ne güzel program, ne güzel insanlarsınız. Maşallah küsleri barıştırmayı düşünmeniz de bir o kadar güzeldi. Akrabalarım da benim aramda küslük var. İnşallah sizin gibi mübarek kişilerin adımıyla barışmak mümkün olur. Küslük devam etmişse ve bu arada vefat eden insanlar varsa helalleşme nasıl olmalı? Bununla alakalı bir yol gösterir mi hocamız demiş.
1: Evet, yani burada yapılacak aslında birkaç şey var. Tabii küslük meydana gelmişse artık o kimseyle barışma imkanı ahirete kalmış oluyor. Bu dünyada belki şunlar yapılabilir. Birincisi o kimse hakkında hayır duada bulunmak. Yani çünkü biz ahirete küs gittik, hı hı. ve orada eğer Müslümanlar kendi aralarında barışmadan cennete gidemeyecekler. Dolayısıyla orada bir şey olması lazım. Bir barışma ortamının sağlanması gerekiyor. Bunun için de dünyada yapılacak şey bir hayır duada bulunmak. Onun adına istiğfarda bulunmak, gayet güzel bir davranıştır. Dolayısıyla onun çocuklarıyla irtibatta olmak, onun adına bir takım sadakalar ve iyiliklerde bulunmak gibi işlemlerle o küslüğün telafisine çalışmak gerekir. Böyle yapılırsa inşallah ahirette de, çünkü bizim bu dünyadan ona göndereceğimiz şeyler bunlar. Yani hayır duada bulunmak, onun adına onun günahlarının bağışlanmasını dilemek, onun adına işte bir takım iyilikler yapmak, sadaka vermek gibi işler bizim bu dünyada ona göndereceğimiz hediyelerdir. Dolayısıyla o hediyelerle inşallah o küslüğün telafisi umulur. Şu anda belki de
0: yapılabilecek belki de tek şey bu.
1: Yapılabilecek belki. Şeyler bunlardır. Veya bir haksızlık söz konusu olmuş ise, yani diyelim ki biz bir kardeşimize haksızlık yaptık ve artık öbür tarafa gitti, bunun telafisi. O zaman bu dünyadayken sevaplarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü ahirette bizim geçer akçemiz sevaplarımız olacak. Doğru. Yani o haksızlığı en azından sevaplarımızla telafi edebiliriz. Dolayısıyla sevapları bu dünyadayken çoğaltmamızdan başka çaremiz yok.
0: Aynen öyle hocam. Doğru söylediniz. Hatice Hanım hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
6: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Ve aleykümselam. Buyurun.
6: Sorum olacaktır. İnfarktan bir saat önce kalkıyorum. Teveccüd kılıyorum. Olmaz diyorlar bir saat önce. İnfarktan.
0: Soralım.
6: Vakti yazıyor takvimde. Bir de sabah namazından sonra kaza namazı kılınmaz diyorlar. Onu bir sormak istiyorum. Ben kaza kılıyorum. O yüzden.
0: Onu da soralım. Peki. Sağlık, afiyet diliyorum. Dua bekliyorum sizden. Ankara'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Adet edinmiş. Ne güzel. Allah razı olsun Hatice abladan. İmsaktan bir saat önce kalkıyorum dedi. O arada bir teheccüd kılıyor. İmsak vakti girince de belki biraz Kur'an-ı Kerim falan okuyordur. Sonra da sabah namazını kılıyordur. Evet. Olmaz diyenlere ne deriz?
1: Teheccüd namazının vakti yatsı namazını kıldıktan sonra başlıyor. İmsak vaktine kadar devam ediyor. Yani bu arada kılınan namaz gece namazı diye geçer. Yalnız gece namazıyla teheccüd namazı arasında şöyle bir fark vardır. Yatsı namazından sonra uyumadan biz nafile bir takım ibadetler yaparsak buna gece namazı deniyor. Ancak yatsı namazını kıldıktan sonra bir miktar uyuyup kalkarsak, ondan sonra namaz kılarsak bu namazın adı teheccüd namazı oluyor. Çünkü teheccüd namazı uyanmayla biraz alakalı. Kelimenin kök anlamında da bu var. Yani uykudan zorla uyanmak anlamı var bu teheccüd kelimesinde. Dolayısıyla uykudan uyandığımız zaman o daha bizim için bir faziletli oluyor. Çünkü tatlı uykuyu bırakıp
0: biraz daha zor belki.
1: Tabii daha zor
0: başarmış oluyoruz.
1: Evet. Teheccüdün böyle bir özelliği var. İmsak vaktine kadar kılındığı takdirde bunun adı teheccüd namazı olur. İmsaktan bir saat önce kalktığında ve namaz kıldığında, yatsı namazından sonra da uyuyup uyanmışsa zaten bunun adı teheccüddür. Hatta Alimlerimiz şunu da ifade etmişler. Yani bu yatsı namazını kıldıktan sonra imsak vaktine kadarki süre içerisinde hangi vakit daha faziletli? Gecenin son üçte biri de aslında
0: tam da bu vakit.
1: Tam işte da o vakitler aslında. Yani seher vakti dediğimiz vakitler. O vakitler teheccüd namazının en faziletli vakti. Dolayısıyla o vakitte kılınmasında hiçbir mahsur yok. Tam da zaten vaktidir.
0: Eyvallah. Ya, Hatice abla doğrusunu yapıyor. Hiçbir problem yok. Peki sabah namazından sonra da kaza kılıyormuş Hatice abla.
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Yani sabah namazından sonra güneş doğana kadar kaza namazı kılınabilir. Nafile kılınmaz. Ancak kaza namazı kılınabilir. Güneş doğduktan sonra bir kerahat vakti giriyor. Yani 40-50 dakikalık bir zaman dilimi. O süre zarfında kaza namazı da kılınmaz. O yüzden yani güneş doğana kadar kaza namazı kılabilir ama güneş doğduktan sonra 40-50 dakika artık orada kazada, nafilede kılınmaz. Zikirle, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olunabilir. Ancak 50 dakika geçtikten sonra 40-50 dakika artık kuşluk vakti girmiştir. Orada yine hem kuşluk namazını kılabilir hem de kaza namazlarını kılabilir.
0: Allah kabul etsin. Bir telefonumuz daha var. Kocaeli'ye gidiyoruz. Gülşen Hanım hattımızda. Alo.
7: Alo.
0: Hoş geldiniz Gülşen Hanım.
7: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
7: Hocamıza bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
7: Kur'an-ı Kerim'i hatim yapıyoruz ya tekrar tekrar.
0: Evet.
7: Onu kimlere bağışlamamız faziletli uygun olur? Bitirip tekrardan başlıyoruz. Duasını nasıl yapmalıyız?
0: Soralım. İnşallah bizi de unutmazsınız dualarınızda. Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani mesela öteden beri gelen bir uygulamamız var işte.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evvela ona deriz. Hı hı. İşte Adem Hazreti Aleyhisselam'dan evet. Peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlere, hı hı. Evliyalara, efendim şehitlere, şühedalara bunu böyle her defasında adet edinip yapıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle çokça yaptığımız zaman sevap azalır mı mesela? İnsanlarda böyle bir korku da var sanki. Hı hı.
1: Yani dediğiniz gibi bizim hatim dualarında o Kur'an-ı Kerim'in sonunda olan duaları zaten okumak güzeldir. Kur'an-ı Kerimlerimizin sonunda o dua vardır Arapça şeklinde onu okuyabiliriz. Onun dışında kimlere bağışlanabilir Kur'an-ı Kerim hatmi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, işte Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelmiş bütün peygamberlere, salihlere, sıddıklara, şehitlere, ondan sonra ölmüşlerimize, geçmiş bütün ölmüşlerimize, mümin olarak vefat etmiş ölmüşlerimize bağışlanabilir. Bu bağışlandığı takdirde bundan herhangi bir eksilme de söz konusu olmaz. Bizim sevabımız kadar onlara da sevap bağışlanmış olur. Ne kadar çok aslında bağışlayabilirsek o kadar güzel olmuş olur. Yani burada bir illa şunlara bağışlanmalıdır, şu kimselere mutlaka bağışlanmalıdır şeklinde bir kısıtlama yok aslında burada. O yüzden dilediğimiz kimselere hatta dirilere de bağışlanabilir. Yani biz genelde hep ölmüşlere bağışlama bizim geleneğimizde var ama bizim kaynaklarımızda
0: mesela şunu diyebilirler mi hocam işte Hüseyin Arı Hoca'ya, Furkan Akrep'e
1: tabii
0: sağlık
1: ki diyebilir. Diriye de bağışlanabilir. Yani Kur'an-ı Kerim hem ölüye bağışlanabilir Kur'an-ı Kerim'in sevabı hem de diriye de bağışlanabilir. Çünkü bu konudaki hüküm geneldir. O yüzden burada yapmış olduğumuz ibadetin sevabını bağışladığımız zaman kendi sevabımızdan da bir şey eksilmez Allah'ın izniyle.
0: Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Aydın. Mustafa Bey hattımızdaymış. Alo.
8: Alo, iyi akşamlar Sayın Hocam.
0: Hayırlı akşamlar Mustafa Bey.
8: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim elhamdülillah. Duacıyım sağlığınıza.
8: Allah'ım cümlemizi, Türkiye'mizi korusun.
0: Amin, amin, amin.
8: Şimdi hocam, ben dün aramıştım, sağ olun, Allah razı olsun, aradınız bizi.
0: Evet.
8: Ben arada sırada böyle namaz mı kılıyorum, Allah'a çok şükür, hamdolsun sıhhatimize.
0: Evet.
8: Velhasıl daha çok ibadet yapmak amacıyla evvel namazı kılıyoruz.
0: Ne güzel.
8: Akşam namazı 5 rekat ama öteki yok hoca 6 rekat tuncusun arkasından. bu açık beni çoğulmuş gibi geliyor. İki katılırsan ya dördü katılırsan olmaz mı? Bu teveccüh için mi geçerli, kuşluk namazı için mi geçerli?
0: Soralım. Soralım Mustafa amca. Ellerinden öpüyorum. Duanı eksik etme. Aydın'a, Aydın'daki bütün dostlara, hemşehrilere selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ya bu güzel, samimi.

0: iyi bir şey işte
1: evet,
0: hocam.
1: Evet,
0: ya.
1: Çok
0: da... Ben 5 vakit kılıyorum diyor. Bir de evvabin, kuşluk, duha, bunlar teheccüd, bunları da kılıyorum. Evvabinin 6 rekat kılınması tavsiye olunuyor ya. Bunu 2 kılsak olmaz mı diyor mesela.
1: Evet. Şimdi farz ibadetlerin dışındaki bu nafile ibadetler, yani kuşluk namazları, teheccüd namazları, bunlarla ilgili zaten bizim kitaplarımıza, ilmihal kitaplarına baktığınız zaman işte en azı 2'dir, işte en çoğu şöyledir gibi alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Buradan hareketle anlıyoruz ki aslında burada şu kadar rekat kılınması diye bir zorunluluk söz konusu değil. Bu nafile bir ibadettir. Yani kişi Allah'a yaklaşmak için ekstradan tabiri caizse kıldığı namazlardır bunlar. Kişi biraz kendini iyi hisseder, 6 rekat kılar. Biraz o anda işi vardır, 2 rekatla iktifa eder. Burada bir zorunluluk, yani mutlaka şu kadar rekat kılınması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Mesela teheccüd namazı ile ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı uygulamaları var kaynaklara baktığınız zaman. O yüzden alimlerimiz demişler ki işte en azı 2'dir teheccüd namazının. Yani 2 rekat bile bir insan uyuduktan sonra kalkıp 2 rekat teheccüd kıldığı zaman sünneti yerine getirmiş ve teheccüd sevabını almış olur mu? Almış olur. 8 rekat kılsa o tabi kılmış olduğu rekata göre, ona göre sevabını almış olur. Hatta işte diğer mezheplerde üst sınır belirlenmemiştir mesela. Ne kadar kılabilirse kişi kılabilir, ama Hanefi mezhebinde asgarisi 2'dir, en fazla 8'dir. Burada kişi imkan nispetinde, gücü nispetinde bu namazları kılabilir. Hani bir kimse hiç kılmasa da yarın ahirette diyelim ki evvabin namazını kılmadı veya terk ettiği zamanlar oldu. Yarın ahirette kendisine sorulur mu bu? Veya bundan dolayı bir günah işlemiş olur mu? Olmaz.
0: Yaptığı çünkü kadarıyla sevabını
1: yaptığının alır. Sevabını alır. Yapmadığı zaman herhangi bir sevap almaz. Bir kınanma veya bir günah söz konusu değildir. Kişinin kendini bu manada çok fazla zora sokması, zorlaması da çok doğru değildir. Allah Teala'nın bizim aslında ibadetimize ihtiyacı yok. Biz onu kendimiz için yapıyoruz. Allah'a yaklaşmak için yapıyoruz. Usanarak yapmak çok doğru değil. Yani ibadeti severek ve gerçekten içten gelerek yapmak gerekiyor. O yüzden kişi durumuna göre, o anki haleti ruhiyesine göre namazlarını inşallah kılabilir.
0: İnşallah hocam. Emine Hanım'ın selamları var. Furkan Bey, zona hastası olan biri abdestini nasıl alır? Su değdiğinde yaraları artıyor demiş. Ağrılı ve döküntülü bir cilt hastalığıdır zona. Bilmeyenler için söyleyelim. Nasıl abdest alacaklar?
1: Yani burada kişi o zona hastalığı olan bölgeyi eğer su değdirmesi zarar veriyorsa, ıslak elle meshetmesi de zarar veriyorsa orayı tamamen terk eder. Yani yıkamaz ve mes de yapmaz. Orayı tamamen o şekilde bırakır. Kalan azalarını yıkayarak abdestini alır. Yani burada ama bütün abdest azalarında,
0: vücudun tamamında varsa mesela,
1: yani abdest azalarında özellikle tamamıyla varsa ve ıslak elle meshetme de zarar veriyorsa, o zaman artık kişi teyemmüm etmek durumunda kalır. Yani buradaki ölçü şudur. Meshedeceğimiz yerler bizim abdest azalarımızda yarıdan fazlası diye bir kayıt vardır. Yarıdan fazlasını aşıyorsa o zaman artık abdestten teyemmüme dönülmüş olur. Ama yarıdan azsa o zaman meshederiz ve o şekilde ibadetlerimizi yaparız. Yani buradaki temel kriter odur. Yani kişi şöyle ifade edelim. Yani diyelim ki sadece bir elinde var. O zaman diğer yerlerini yıkayacak. O el eğer ıslak olarak meshetmesi de zarar veriyorsa orayı tamamen terk edecek. Ama bizim abdest azalarımızın yarıdan fazlasına su değdiremiyorsak artık o zaman teyemmüme döner. Teyemmüm ederek namazlarımızı eda ederiz. Allah şifalar versin.
0: Amin hocam. Cenab-ı Allah bütün hasta kullarına, maddi manevi bütün sıkıntılarına hayırlı şifalar ihsan etsin. Kurtarsın onları o dertlerden, sıkıntılardan. Ağrı'dan bir telefonumuz var. Fatma Hanım hattımızda. Alo.
2: Selam aleyküm hocam.
0: Ve aleyküm selam Fatma Hanım.
2: Hocam bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
2: Hocam ben Ramazan'da, yani Ramazan öncesinde bir gebeydim. Hı hı. Doktora gittim. Doktor hani dedi ki 7 haftalıktır bebeğin kalbi falan iyiydi. Yani bana herhangi bir risk durumunu söylemedi. Hı hı. Ben dedim hocam ben oruç tutabilir miyim? O da dedi ki ben senin inancına karışamam. Hani o senin inancındır. Sonuçta yani biz gebelere orucu tavsiye etmiyoruz. Sonuçta bebek senden beslenecek dedi.
0: Evet.
2: Ben de eve geldim, orucumu tuttum. Yani mide bulantısı da vardı. Yani biraz halsizlik falan vardı. Benim zaten kronik bir hastalığım da var. Ben ona da hani doktora da bildirmiştim. Ondan dolayı eve geldim, orucumu tuttum hepsini. Orucun hani 15'inde belki 18'inde bilmiyorum ama o aralarda ben çok rahatsız oldum. Hani o rahatsızlığı da ben kendimden bildim. Hani benim bel fıtığım falan vardı, belim falan ağrıyordu falan. Ben şey yapamadım, hani bebek düşüyor gibi bir hani öyle bir düşünce.
0: Anlayamadınız onu hani, yani, evet.
2: Bebek hani bebekle ilgili bir durum olduğunu ben şey yapamadım. Anlayamadım hani düşük yapıyorum. Meğer o arada ben düşük yapıyormuşum, benim haberim yok, ben bilmiyordum. Doktora da gitmedim. Ondan sonra ben Ramazan'dan sonra ben doktora gittim. Doktor dedi ki hemen hemen 20 gündür bebeğin kalbi durmuş. Bebeğim 9 haftalıktı. Ondan dolayı ben de şüpheleniyorum, diyorum acaba ben oruç tutmuşum. Ondan dolayı mı da öyle olmuş, ben mi öldürmüşüm?
0: Soralım Fatma abla. Allah gönlüne ferahlık versin. İnşallah daha nice sağlıklı çocuklar kucağına almak nasip olur. Vatanını, milletini seven, dini devletine bağlı bireyler yetişir senin elinden. Ağrı'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Yani doktor demiş, hani kronik bir rahatsızlığı da var. Hı hı. Doktor da aslında hani o gebeler için tavsiye etmiyoruz diye söylemiş.
1: Evet.
0: Bütün bunlarla beraber şimdi bir de düşük olunca tabii anne ister istemez kendini suçluyor.
1: Evet.
0: Ne tavsiye edersiniz?
1: Yani, gebelerin oruç tutmama ruhsatı var. Yani tutmayabilirler ama kendilerini sağlıklı hissediyorlarsa veya çocuğun sağlığından veya kendi sağlığından endişe etmiyorlarsa tutmalarında da bir sakınca yok. Normalde fetvamız bu şekildedir. Yani gebelerin oruç tutması haramdır veya kesinlikle caiz değildir diye bir hüküm yok. Kadın kendi durumuna bakar, çocuğun sağlığı yani anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından veya kendi sağlığı açısından bir endişe hissetmiyorsa oruç tutmasında bir mahsur olmaz. Ama burada biz genelde hani doktorların bu konudaki tavsiyelerine de uyulmasını söylüyoruz. Şimdi burada kişi kendini oruç tutabilecek durumda görmüş, ondan sonra ve orucunu tutmuş. Tabii hamile olanların ister istemez bir takım rahatsızlıklar olabilir. Onu da kötüye yormamış. Hani mide bulantısıydı vesairesiydi. Ama takdir böyle tecelli etmiş ve anne karnında bebek vefat etmiş. Yani bu burada annenin herhangi bir sorumluluğu var mı diye sorduğumuzda doğrudan bir sorumluluktan burada bahsedemeyiz. Çünkü anne burada kesinlikle çocuğa kastetme gibi bir niyeti yok. Ondan sonra yani kesinlikle tutmamalısın şeklinde bir beyanda da bulunmamış. Biz hani karışmıyoruz demiş doktor. Ama tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Zaten dinimiz de bu konuda aslında bir ruhsat tanıyor.
0: Evet.
1: Ama neticede baktığımızda kesinlikle annenin böyle bir kastı, çocuğu düşürme gibi veya çocuğun işte anne karnında ölmesi gibi bir niyeti ve kastı olmadığından dolayı herhangi bir sorumluluktan bahsedemeyiz. İyi niyetli yapılmış bir şey ama takdir böyle tecelli etmiş. Dolayısıyla bununla ilgili hani çok endişe edecek veya bir vicdan azabı yaşayacak bir durum söz konusu değil. Allah Teala inşallah kendisine daha sonra sağlıklı evlatlar nasip eder. Bu şekilde dua etmesini tavsiye ederiz.
0: Allah razı olsun hocam. Evet. Bir telefonumuz daha var. Muhammed Bey hattımızda efendim. Kocaeli'ye gidiyoruz. Alo.
3: Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Muhammed Bey.
3: Hocam sorum şöyle olacak. Biz nasip oldu Umre'ye gitmiştik. Umre'ye gitmeden önce de ben araştırmıştım. Hani bu ihramdan çıkmak için saçımızı kesmemiz gerekiyor. Hanefi mezhebine mensubum. Hani burada diğer mezheplere de yani Şafii mezhebine de uyup saçımı kısaltmakla çıkarabileceğimi düşünüp bilip öyle gitmiştim. Ve hani ihramdan her çıktığımızda da 4 kere umre yapmıştık. Ben saçımın belli yerlerinden işte makasla kesip kısaltıp yani bir tutam alıp her tarafından öyle çıkmıştım. Ama en sonunda umremizi yaptıktan sonra grubumuzda

0: Çünkü hocalardan biri yani bunun böyle olmayacağını, caiz olmadığını, benim işte kurban kesmem gerektiğini söyledi. Yani o dönemden sonra da benim de içimde açıkçası bir böyle bir huzursuzluk oldu, bir sıkıntı oldu. Dediğim gibi daha önceden araştırmıştım aslında, hani böyle caiz diye biliyordum ama hoca da öyle söyleyince yani
1: bir diyanete sormak
0: acaba bunu
1: istediniz.
0: Sormak istiyorum, evet.
1: Eyvallah, peki. Allah kabul etsin, daha nice umre programları nasip olur, inşallah hacla nasip olur diyelim. Kocaeli'ye selamlar. Ne dersiniz hocam?
2: Şimdi burada aslında soruyu soran vatandaşımız bilinçli bir vatandaşımız. Önceden okumuş, Şafii mezhebindeki görüşü biliyor. Ve Şafii mezhebindeki görüşe göre aslında ihramdan çıkma ameliyesini yapmış. Yani burada Şafii mezhebinin görüşünü bilerek hareket etmiş ve Şafii mezhebinin görüşüne uymuş. Dolayısıyla ihramdan çıkmış kabul edilir. Burada herhangi bir sakınca söz konusu değil, bir kurban kesme gerekliliği de yok. Evet, doğru, Hanefi mezhebine göre başın dörtte birinden bir parmak boğum kadar saçın kısaltılması gerekir ihramdan çıkmak için. Hı hı. Ancak bu gibi durumlarda, hani biz de fetvalarımızda söylüyoruz, bu gibi durumlarda Şafii mezhebinin görüşlüğüyle de amel edilebileceğini söylüyoruz. Zaten soruyu soran kardeşimiz de o Şafii mezhebinin görüşüne göre amel etmiş, ihramdan çıkmış. Dolayısıyla yapılması gereken herhangi bir şey yok.
1: Bir problem yok yani.
2: Kurban kesme zorunluluğu da yok. Allah kabul etsin.
1: Peki. Allah kabul etsin efendim. Dilek Hanım diyor ki ben Eskişehir'de oturuyorum. İlçemiz 104 kilometre. Galiba Eskişehir merkeze. Oradan da kendi köyüme gitmek için bir 35 kilometre daha gitmemiz lazım. Günübirlik gittiğimde seferi oluyor muyum acaba? Orada namazlarımı seferi mi yoksa mukim mi kılmam gerekir?
2: Yani bir kimse kendi köyünden ayrılıp başka bir yeri vatan tayin ettiyse, vatan olarak belirlediyse artık o doğduğu yer asli vatanı olmaktan orada çıkıyor. Bunun tek istisnası nedir? O asli, yani doğduğu yerde kendisinin kalabileceği, yani mülk olabilir veya kira olabilir, kendisinin kalabileceği bir yer varsa oraya gittiğinde yine mukim olur. Yani 15 günden az bile gitse mukim olur. Ama orada kalabileceği bir yer yok. Ondan sonra kirada veya mülk herhangi bir yer yok. Gittiği zaman işte birinde misafir kalıyorsa o zaman oraya 15 günden az kalacağı zaman orada namazlarını kısaltarak kılar. Çünkü artık oradan ayrılmış, göç etmiş, başka bir yeri vatan tayin etmiş. Orası artık onun vatan aslisi olmuş. O memleketine gittiğinde kişinin evi yoksa, orada kalacağı bir mekanı, kendi mülk olabilir, kira olabilir, bir mekanı yoksa orada namazlarını kısaltarak kılar. Çünkü orası sefer mesafesini aşıyor malum. 90 kilometreyi aşıyor bahsettiği gibi.
1: Eyvallah hocam. Peki. Son bir telefonumuz daha var efendim. Tokat'tan Mehmet Bey hattımızdaymış. Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun.
3: Hocam benim sorum şöyle. Mesela bankalardaki faiz sistemini anlayamıyorum.
1: Neyini anlayamıyorsunuz mesela, Mehmet abi?
3: Bana 1 milyon borç verdiler.
1: Evet.
3: Eğer faizi almazsa bunun karı ne olacak? Bankanın karı ne olacak? Mesela faizsiz bana para verirse.
1: Evet. Yani faiz mesela sistemini anlayamadınız siz
3: ben.
1: Faizin ne demek olduğunu mu anlayamadınız?
3: Yok hocam, mesela şöyle, ben mesela 1 milyon birine borç verdim.
1: Tamam.
3: Borç verdim, 3-4 yıl sonra ödeme yapacak. Ben o parayı 3-4 yıl içinde değerlendirebilirdim. Ama o parayı aynı bana verecek 1 milyon olarak. Benim karım ne?
1: Tamam, şimdi daha iyi oldu. Tokat'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Ya burada bankalar adına sorulmuş bir soru gibi gelse de aslında niyet... Ya ben veriyorum parayı diyor. Para bende kalsaydı belki bir yatırım yapacaktım. Paranın da değer kaybını engellemek adına aslında biraz da sorunun arka planında bu da var. Bu tarz insanlar ekstra bir şey isteyebilir mi yoksa farklı bir yolu mu var bunun?
2: Ya öncelikle şunu anlamak lazım. Yani biz bir Müslüman kardeşimize borç verdiğimiz zaman aslında büyük bir sevaba girmiş oluyoruz. Yani çünkü ona yardımcı olmuş oluyoruz. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse Müslüman kardeşine iki defa borç verirse onu sadaka olarak vermiş gibi, bir defa sadaka olarak vermiş gibi

0: Bir. Çünkü o insan o insanı el açmaya muhtaç etmeden gerçekten ödeyebileceği bir şekilde siz bir insana para verdiğiniz zaman o insanı aslında daha çok işini belki görmüş oluyorsunuz. Ama sadaka verdiğinizde o insanı ne diyelim belki biraz daha yani gönül kırıcı belki bir durum söz konusu dahi olabilir. O yüzden yani borç vermek bize bu dünyada belki doğrudan bir getirisi olmuyor ama ahirette bize çok büyük sevabı olacak bir şey. Ha burada şunu soruyorsa eğer yani ben 1 milyon verdim ama işte şu bana 1 milyon olarak döndüğünde enflasyondan kaynaklı bir değer kaybı oluşuyor. O zaman yani bunun çözümleri var.
1: Altın olarak mı?
0: Yani altın olarak verebilirsiniz. Ondan sonra enflasyon kaybını talep edebilirsiniz veya döviz olarak verebilirsiniz. Bunlar mümkün ama biz olaya sadece dünyevi açıdan bakmamız doğru
1: Ya
0: değil.
1: ama
0: Yani
1: şunu
0: burada
1: asla diyemez değil mi hocam? Ben sana 1 milyon verdim. 3 sene sonra 1 milyon 250 bin lira olarak alırım
0: bu
1: diyemez.
0: faiz
1: Bu
0: olur.
1: faiz
0: Bu
1: olur.
0: faiz olur. Yani karz dediğimiz şey yani borç verme İslam hukukunda teberru akdi olarak geçiyor. Yani teberruda bulunma gibi bir anlam taşıyor. O yüzden olayı biraz böyle değerlendirmek lazım. Bunun sevaplı bir amel olduğunu değerlendirerek hareket etmek gerekiyor.
1: Evet, sadece dünyevi boyutuyla değerlendirildiğinde
0: Kesinlikle.
1: sanki hata ve eksiğimiz varmış gibi, zararımız varmış gibi düşünülse de bu
0: Evet.
1: işin bir de ahireti
0: Bir
1: var.
0: de yani Allah Teala o belki sizin borç vermeniz suretiyle Allah Teala sizin malınıza bereket verir.
1: Ya
0: Yani
1: değil mi?
0: bizim bilmediğimiz başka rızık kapıları, imkanlar açılabilir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür
1: Müstefit
0: ederim.
1: olduk efendim. Bugünlük bir virgül koyalım. Yarın akşam da sizinle
0: İnşallah.
1: beraberiz. İnşallah
0: İnşallah.
1: kaldığımız yerden devam ederiz. İyi ki
0: İnşallah.
1: varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah
0: Allah razı
1: razı
0: olsun.
1: olsun.
0: Sağ olun.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Cenab-ı Allah bu dört habis özelliğin hiçbirini üzerinde taşımayan bir kimse olmayı hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Yasin-i Şerif ve radyo sohbetleri az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bulunduğum Pakistan'dan ve vekaletle kurban organizasyonundan bahsetmek istiyorum. Aziz kardeşlerim, Pakistan 1947 yılında Muhammed Ali Cinnah, vefatı 1948 ve Muhammed İkbal, vefatı 1938 gibi liderlerin öncülüğünde Hint alt kıtasındaki Müslümanların bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulmuş federal parlamenter cumhuriyet ile yönetilen bir ülke, Müslüman bir ülke. İsmi bölge isimlerinden geliyor. Aslında Pakistan'ı isim olarak biz, ismin anlamı temiz ülke olarak biliyordum. Fakat Pakistan'a gidince orada öğrendim ki esasen evet temiz ülke anlamına geliyor ama Pakistan kelimesi o ülkede bulunan eyaletlerden bir tanesi Pencap'tan geliyor. P'si, A'sı Afganiya dedikleri Hayber Pahtunva bölgesinden geliyor. K'sı Keşmir'den geliyor, S'si Sint'ten geliyor, Tan'ı da Belucistan'dan geliyor. Bu bölgelerin baş harflerinden veyahut da kelimelerinden oluşan bir isim Pakistan. Yüz ölçümü Türkiye ile hemen hemen aynı. Fakat nüfus olarak Türkiye'nin neredeyse tam 3 katına sahip çok kalabalık bir nüfusu var. Karadan Hindistan, Afganistan, İran ve Çin gibi 4 önemli ülkeye komşu. Fakat Çin hariç diğer ülkelerle ilişkileri çok iyi değil. İngiltere'nin sömürgesi olduğu için resmi dili İngilizce. Evine misafir olduğumuz bir büyüğümüze neden eve ayakkabıyla giriyorsunuz diye sorduğumda o gülümseyerek hala sömürgeden tam kurtulmuş sayılmayız diye cevap verdi. Değerli kardeşlerim, Pakistan bizim gibi nüfusun ezici çoğunluğu %90'ı Sünni Müslüman olan bir ülke. Hristiyanlar, Hindular, diğer dinlere mensup olan vatandaşlar çok uluslu demografiye sahip bu ülkede en fazla etnik köken olarak Pencaplar yaşıyoruz %44 civarında. Peştunlar %15, Sintler de %14 olarak onları takip ediyor. Değerli kardeşlerim, Pakistan çok verimli topraklara sahip. İndus Ovası'nda tarım yapılıyor ve farklı tarımsal ürünler ekiliyor, üretiliyor. Yeraltı zenginlikleri olmadığı için küresel sermayenin ve ekonomik emperyalizmin de çok fazla dikkatini doğrusu çekmemiş. Değerli kardeşlerim, Pakistan diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak bizimle hususi dostluğu olan bir ülke. Kurtuluş Savaşı'nda bize en çok yardım eden, 6 Şubat depremi yaşadığımızda da hemen ikinci gün yanımızda olan ve ülkede en fazla kalan ülkelerden birisi. Bu dostluk aslında onlara sorduğumuzda şunu söylüyorlar, diyorlar ki hilafet sizin topraklarınızda bulunduğundan dolayı biz size karşı farklı bir muhabbetimiz var şeklinde cevap veriyorlar. Ama şöyle tarihi sürece baktığımızda aslında Türkler olarak bizim Cumhurbaşkanlığı forsumuzda da yer alan 3 yıldızı temsil eden Gazneliler Devleti, Ahuntlular Devleti ve Babürler Türk Devletleri o bölgelerde kurulmuş ve o bölgelerdeki birçok eserin o bölgelere kazandırılmasına vesile olmuş devletler. Dolayısıyla oralara biz geçmişte büyük hizmetler yapmışız. Pakistan kuruluş yıllarında liberalist bir çizgiyle başlamış. Eyüp Han dönemindeki 1950'lerde modernist bir anlayışla yoluna devam etmiş. 1970'lerde Zülfikar Ali Bhutto döneminde sosyalist bir veçheye bürünmüş. Arkasından Ziaul Hak gelmiş 1977-1988 yılları arasında geleneksel bir çizgiye ülkeyi çekmeye gayret etmiş. Nawaz Sharif
döneminde 1995'ler, yenilikçi Pervez Müşerref döneminde 2010'lar reformist çizgi izleyen ama maalesef seçimle gelip 10 yılda bir darbeyle giden bir siyasal hayata sahip olan bir ülke. İngiliz sömürgesinden sonra bölgede Diyobendiler ve Aligarh medreseleri ortaya çıkmış. Diyobendiler İngilizce eğitimi reddeden, vahyi ve nakli esas alan bibliosentrik bir yapı teşkil ederken Aligarh medresesi insanı, insan aklını merkeze koyan bir yöntem izleyen antroposentrik bir yapı ortaya koymuş ve bu iki medrese bu bölgede çok yaygın. Bunun yanında Sufi meşrep Bareleviler var, siyasal islahatçı diyebileceğimiz Cemaati İslamiye, Mevdudi'nin Cemaati İslamiyesi var, kültürel islahatçı diyebileceğimiz Tebliğ Cemaati ki o bölgede bendeniz Lahor bölgesinde bulundum ve kurbanlarımızı oralarda kestik değerli kardeşlerim. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen bu vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Pakistan'da 5000 hayvan kesildi. 35000 hisse ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Değerli kardeşlerim, kurban organizasyonunu biz sadece bir et dağıtmak olarak görmüyoruz. Kurban organizasyonu gönülleri buluşturmak, kardeşliği pekiştirmek, ümmet olmanın bereketini paylaşmak için yapılan büyük bir organizasyon. Özellikle aynı Allah'a iman eden, aynı kıbleye yönelen, aynı peygamberin ümmeti olanların kardeşlik hukukuna riayet edildiği bir organizasyon. Böylece ne yapmış oluyoruz? Kurbanın sadece bir hayvan kesmekten ibaret olmadığını, kurban keserek Allah'a yaklaşırken diğer insanlarla özellikle et bulamayanlara yakınlaşmanın, paylaşmanın, fedakarlığın ve kardeşliğin adı olduğunu gösteriyoruz. Esasen kurban ibadeti Hazreti İbrahim'in teslimiyetini, Hazreti İsmail'in sadakatini bizlere hatırlatan ve günümüze yansıması olarak da biraz önce anlatmaya çalıştığım bu değerleri ortaya koyan büyük bir ibadet. Dünyanın farklı bölgelerine ama öncelikle fakir ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bulunduğu bölgelere giden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Türkiye'deki bağışçılardan alınan emanetleri yine onların adına görmedikleri farklı coğrafyalardaki kardeşlerine muhabbetlerinin ve duasının bir göstergesi olarak sunmaya çalışıyor. Bizler Pakistan ekibi olarak Pakistanlı kardeşlerimize şu mesajı ilettik. Dedik ki biz buraya veren el olarak değil kardeş olarak geldik. Çünkü Müslüman Müslümanın yükünü taşır, derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinir. Aramızdaki mesafeler uzak olabilir fakat iman bizi birbirimize yakın kılmıştır. Çocukların yüzündeki tebessüm, annelerin duası, büyüklerin memnuniyeti bizim için en büyük hediyedir. Sizlerden talebimiz bizleri dualarınızda unutmamanızdır. Türkiye'deki kardeşleriniz de sizlere dua ettiğini bilmenizdir. Evet değerli kardeşlerim, kurban teslimiyetin remzidir. Vekaletle kurban ise kardeşliğin, paylaşmanın ve ümmet bilincinin güçlü sembollerinden biri haline gelmiştir. Vekaletle kurban et ile insanlara ulaşmak ama muhabbet ile gönülleri buluşturmak, duaları birleştirmek, kilometreleri aşan bir kardeşlik köprüsü kurmaktır. Bu organizasyonun başarıyla yürütülmesinde büyük emekleri bulunan Türkiye Diyanet Vakfımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Yöneticisinden çalışanına ve gönüllülerine kadar herkesten Cenab-ı Hak razı olsun. Dünyanın dört bir yanında mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan vakfımız, kurban organizasyonuyla da milletimizin merhametini ve cömertliğini insanlığa taşımaktadır. Pakistan'da Büyükelçiliğimiz, Din Müşavirliğimiz, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Kızılay ve diğer STK'larımızla tam bir uyum içinde organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Rabbim milletimize ve devletimize zeval vermesin diye dua ettik.
Pakistan'da bayram boyunca köylerde, şehirlerde, dağıtım noktalarında yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve ailelerin yüzlerindeki tebessüm

tebessümleri gördük. Bu tebessümler bize yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban organizasyonlarının sadece bayram günleriyle sınırlı kalmayan, uzun süre etkisi devam eden bir iyilik hareketi olduğunu da yerinde müşahede ettik. Rabbim vatanımıza selamet, milletimize izzet, devletimize kuvvet ve bu vesileyle de ümmetimize vahdet ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
4: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O halde Allah'a olan adağını yerine getir" buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adamı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
0: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında?

namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıyması ise kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sordu. Ebu Hureyre, kendim için bir fidan dikiyorum deyince Peygamberimiz, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi buyurdu. Ebu Hureyre'nin göster ya Resulallah cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi. Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.''

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevir Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

Ka'b bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İnsan iradesine saygı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir genç kızın onun yanına gelerek, "Babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim," dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arefesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun kadın olsun kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber, sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine ne denli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı?" diye sormuş, "Evet" cevabını alınca, "Peki bakire kız utanır söylemezse ne olacak?" sorusuna Allah Resulü, "Onun susması izni sayılır" buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hazreti Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve "kadınları zorlamayın" buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el-Ensari adında başka bir sahabiyle evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir. Şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan Hazreti Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnek de Berire rivayetidir. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi olan Berire, Mugis isminde bir köleyle evliydi. Berire, azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mugis ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, "Ey Berire, Allah'tan kork, o senin kocan ve çocuğunun babasıdır" buyurdu. Berire, "Ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun?" deyince, Hazreti Peygamber, "Hayır, ben sadece aracıyım" dedi. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yok" karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mugis'i göstererek, "Mugis'in Berire'ye sevgisi, onun da Mugis'e nefreti şaşılacak şey doğrusu" demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların Hazreti Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her

0: her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil, onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan, hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası, hatta dedesi yaşındaki insanlarla bile belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş ve velinin izninin şart koşulması gibi uygulamalar dini bir zorunluluk gibi görünmekte. Hazreti Peygamber'in az önceki örneklerini verdiğimiz tatbikatindeki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi, berdel gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde anne babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye ve hatta zorlamaları önemsiz görülse de evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez. Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hazreti Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstesinde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki rotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken başkalarının izin ve onayına tabi kılınması aklın da dinin de kabul edeceği bir şey değildir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in kızını evine döndür.
2: Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım.
4: İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
2: Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu.
5: Ne oldu, anlatsana.
6: Hanzala münafık oldu.
5: Sübhanallah. Öyle şey olur mu, ne diyorsun?
6: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz.
2: Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebu Bekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı.
0: 52. Bölüm.
2: Osman bin Maz'un ve eşi Havle, peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi.
7: Havle, hoş geldin. Ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Gel bir sarılayım sana.
8: Hoş bulduk.
7: Buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın?
8: Hamdolsun. Siz nasılsınız?
7: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım. Bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine, kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
8: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
7: Allah Allah. Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin?
8: Olur.
2: Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırttı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim?" diye sordu.
9: O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun?
2: Peygamberimiz, "Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namazla geçiriyormuşsun, öyle mi?" diye sordu.
9: "Evet, öyle yapıyorum."
2: Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Peki ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?
9: Hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum.
2: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hazreti Fatıma peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı. Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu.
10: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
11: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
10: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
11: Öyle mi dersin?
10: Tabii ki. Peygamberimize gidip niyetini belli edersen mutlaka kabul eder.
2: Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti. Fakat meramını arz etmesi çok zordu.
11: Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti üstünde. Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse, cesaret edemeyeceğim buna.
2: Peygamberimiz Ali dedi. Geliş sebebin nedir? Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine peygamberimiz gülümseyerek, yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi.
11: Evet.
2: Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu.
11: Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok.
2: Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş, Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi.
6: Ali, bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun?
11: 300 dirhem eder sanırım.
6: Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı?
11: Evet, o vermişti.
6: 500 dirhem eder.
11: O kadar etmez ey Osman.
6: Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder.
11: Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun, 450'de anlaşalım.
6: Son teklifim 480.
11: Tamam, anlaştık. Al bakalım zırhını.
6: Al, bunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediye.
11: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
11: Sağ ol. Teşekkür ederim.
6: Kardeşim.

0: Ey Allah'ın Resulü, bu Fatıma'nın mehri. Buyurun.
1: Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hazreti Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hazreti Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler.
2: Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek.
3: Tut ucundan, beraber yapalım. Ha? Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha.
2: Ensardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi.
3: Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Seleme de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi?
2: Evet öyle oldu. Allah mesut etsin.
1: Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra "Kardeşim burada mı?" diye sordu.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin kardeşin kim?
1: Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı.
4: Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki?
1: Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. Aynen dediğim gibi dedi ve Esma binti Umeys içeride mi diye sordu.
4: Evet burada.
1: Peygamberimiz demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi dedi.
4: Evet sağ olsun, hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti.
1: Peygamberimiz hayra ersin diyerek ona dua etti. Daha sonra yeni evli çiftin yanına girdi. Hazreti Ali'yi çağırarak önüne oturttu. Hazreti Fatıma da utancından babasına bakamıyor, gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu. Resulullah onlara, Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl diyerek dua etti. Sonra Hazreti Fatıma'ya, vallahi ey Fatıma, seni ailemin en hayırlısına nikahladım dedi ve onlarla vedalaşarak yanlarından ayrıldı. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın iyi bir evde oturmadığını öğrenen Harise bin Numan, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, Neccaroğullarının sana en yakın olan evleri bana aittir. Benim bütün mallarım da canımla birlikte ancak Allah ve Resulü içindir. Vallahi ya Resulallah, o mülklerden istediğini alman bana bırakmandan daha hoş ve makbuldür.
1: Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona Allah mallarını bereketlendirsin diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar Osman'ın yüzüne damlıyordu. Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri üzüntüsünü dile getirirken ağzından şu kelimeler döküldü.
6: Osman, Allah seni rahmetine kavuştursun. Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim.
1: Peygamberimiz kadına, Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun diye sordu.
6: Bilmiyorum. Ama Allah ona ikram etmez de kime eder ya Resulallah? O senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk.
1: Peygamberimiz, biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir. Osman yıkandı. Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defni esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden Vakı kabristanına ilk gömülen kimseydi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyamati min indi rabbihi hatta yus'al an khams. An umrihi fima afnah wa an shababihi fima abnah wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa madha amila fima alim.
1: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar, her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, ''Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?'' diye sorunca, Hazreti Peygamber, ''Onun için ne hazırladın?'' diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mü'min, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimizin, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum." diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.

Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, "Benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim," demesi üzerine, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, deyin buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem," karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir," buyurur.

Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz." diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin." buyurdu.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Benim peygamberim az sonra.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Koşan bir çocuk gördünüz mü buralarda? Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu karanlıkta? Hem de bir başına. Korkar mı acaba dışarıda? Korkar tabii, kimsesi yok ki yanında. Yazık, karnı da açtı, bir şey yedirip doyuramadı.

0: anası. E ne yapsın kadıncağız? Bulup da getiremedi ki babası. E ne yapsın adamcağız? Kendi kanına bulandı sırtlandığı un çuvalı. Cık, hay Allah, nereye gider bu çocuk? Havada iyice soğuk. Üşüyecek dışarıda yavrucak. Gerçi alışkındır o. Ne evi var başını sokacak, ne de ellerini uzatıp ısınacağı bir ocak. Adı neydi? Neydi? Şimdi tam hatırlayamadım ama Ahmet ya da Mahmut diyesim geldi. Ya da Muhammed miydi? Ya da Mustafa. Gözleri böyle zeytin gibi kapkara. Hiç oyuncağı kalmamış. Hepsi kırılmış, yanmış, yıkılmış. Ancak hala oyun oynuyor. Lakin garip bir oyun. Bir canı varmış sadece. Bir daha oynayamazmış kaybedince. Annesi öğretmiş bu oyunu. Bak demiş zeytin gözlü yavrum. Bana bak. Gözlerimin içine. Eğer bir ses duyarsan hiç durma, koş. Uzaklaş buralardan. Sonra saçlarını okşamış, kucaklamış, koklamış. Bağrına basmış. Gözlerinden yaşlar damlamış. Alnını, yanaklarını, ellerini öpmüş. Üstüne bir de battaniye örtmüş. Üstlerinde kocaman bir kefene benzeyen beyaz bir çadır. Uyur gibi değil de ölür gibi kapanıyor gözleri ağır ağır. Açlık bir taraftan, buz gibi hava diğer yandan. Uyuyunca açlığı unuturum belki umuduyla kapatıyor gözlerini insan. Çocuk da öyle. Gözlerini kapamış, çok geçmeden de uykuya dalmış. Rüyasında yemyeşil bahçeler, o bahçelerin içinde sofralar, o sofraların başında neşeli insanlar görmüş. Yaşıtlarıyla ağaçlarda oynayıp otlarda yuvarlanıyorlarmış. Koşuyor, oynuyor, acıkıyor ve sofralarda karınlarını doyuruyorlarmış. Ballı çörekler, sıcacık ekmekler, güzel pişmiş etler, tatlı şerbetler ve taze taze meyveler yiyorlarmış. Sonra yeniden oyuna devam ediyorlarmış. Çocuk karnını bir güzel doyurmuş ve yemyeşil otlar arasında güneşe doğru koşmaya başlamış. Koştukça güneş yaklaşıyor, yaklaştıkça ısındığını hissediyormuş. Öyle koşmuş ki güneşe çok yaklaşmış ve artık sıcaklık dayanılmaz hale gelmiş. Kopan gürültünün ve çığlıkların sesine uyanmış. Atılan bomba onların çadırını da yakmaya başlamış. Sonra duyduğu tüm çığlıklar, feryatlar, inilti ve bağırmalar tek bir ses haline gelmiş. Hepsi birden annesinin sesine dönüşmüş. Onun kendisine seslendiğini duymuş. Koş, koş, uzaklaş buradan. Kalk yavrum, kalk, koş, hiç durma, koş, demiş. Bunlar uyumadan evvel annesinin söylediği sözlermiş. O da kalkmış, koşmaya başlamış, hiç durmamış. Yıkılan evlerin, alev alev yanan çadırların içinden geçmiş. Parçalanmış bedenler, erimiş cesetler görmüş. Gözlerini kapamış ve annesinin sesine kulak vermiş. Sadece koşmuş. İşte ben o çocuğu arıyorum. Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Cık, hay Allah. Nereye gider bu çocuk? Ama çok uzaklaşmış olamaz. Hem nereye gidebilir ki? Bir tarafında kocaman bir duvar, diğer tarafında deniz var. Deniz. Tabii ya. Neden hiç aklıma gelmedi ki oraya bakmak? Kesin denize doğru koşmuştur. Bir koşu ben de gidip bakayım. Belki hala orada duruyordur. İyi de ne diyeceğim kendisine? Annen öldü mü diyeceğim? Nasıl diyebilirim bunu bir çocuğa? Bu nasıl denir ki bir çocuğa? Bir çocuktan çocukluğunu almak değil midir bu? Bir çocuğun kalbini ısıtan ışığı almak. Yüzünü güldüren çiçeği koparmak değil mi? Ben bunu nasıl söylerim? Nasıl anneni öldürdüler derim? Siz söyleyebilir miydiniz? Bence siz de söyleyemezdiniz. Hala her yer çok karanlık. Nasıl koşmuş bunca yolu bu çocuk? Zar zor gelebildim sahile. İşte şimdi gördüm onu. Küçücük bir karaltı gibi görünüyor uzaktan. Yaklaştım ama dokunamadım. Saçlarını okşayamadım. Bitti geçti diyemedim. Oturmuş, bacaklarını karnına çekmiş, başını dizlerine koymuş, kımıldamadan sabit gözlerle önündeki denize bakıyor. Öylece onu izledim. Ben ona, o da denize baktı. Güneş doğar, sabah olur sandım, olmadı. Güneş doğmadı, sabah olmadı. Allah'ım, ne uzun bir gece, ne bitmeyen bir karanlık böyle. 21 Aralık 2024 Cumartesi. Saat 3.35 Ankara. O gece beni uyutmayan şey telefon ekranımdaki fotoğraftı. Gazze'li küçük çocuğun fotoğrafı. Kumların üzerinde yapayalnız oturmuş ve denize bakıyordu. Gözlerindeki o ifadeyi unutmam mümkün değil. Uzun uzun baktım, kalemimi aldım ve defterime bunları yazdım. Bir yandan yazıyor, bir yandan da sürekli fotoğrafına bakıyordum. O yalnızlığını giderecek hiçbir şey, hiçbir teselli yok gibiydi. Orada maruz kaldıkları zulüm karşısında herkesin eli kolu bağlı oturması o kadar üzdü ki beni. Gerçekçi olmak gerekirse hayatımın onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi birinin hayatının onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunca katliama, soykırıma rağmen hala direnen bu insanların kesinlikle hayatta kalması gerektiğine inanıyorum. İnandığım dinin gerçek yaşayanları olarak görüyorum onları. Bunun için yeryüzünün bu ruhla imar edilmesi ve onların sahip olduğu bu bilinçle zamanın mayalanması gerektiğine inanıyorum. Yani kurtulmamız için onları kurtarmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet tam olarak bu. Kendimizi kurtarabilmek için onları kurtarmalıyız. Sosyal medyada rastladığım Gazze'li küçük çocuğun bu fotoğrafının paylaşıldığı gönderinin altına yazılan sözleri okuduğumda kendi kendime şunları söyledim. Benim görmediğim, kucaklaşmadığım kardeşlerim var ve onlar için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunların farkına varmamı sağlayan o gönderinin altında paylaşılan o sözler bundan asırlar evvel benim peygamberimin söylediği şu sözlerdi.
1: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci, işte şuradadır, kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi, ona kötülük olarak yeter.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü Hal.
4: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz, Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince, yanındaki dostları, ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de, evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
1: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız. Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayrıma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır. Kırk hadiste iman.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler.

Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder. Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir: Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, İlim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi.

Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahili zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allemah.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu: "İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı." Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur: Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir.

0: Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak, tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar, medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.
1: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bizi aldatan bizden değildir.

Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım." deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Bana kızdığındaysa hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz dersin." buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem

Yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

İnsanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Merhamet, kainatın mayası. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Merhametliler, Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse, Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa, Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.

Ebu Hureyre diyor ki, Ebul Kasım'ı Hazreti Peygamber'i şöyle derken işittim. Yalnızca şaki, bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sayesinde bütün mahluklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta bu rahmetin tecellisi olarak kısrak bile yavrusunu emzirirken basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını kaldırır. Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Cabir bin Abdullah el-Ensari şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı ölümünden 3 gün önce şöyle derken işittim. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, affını ve merhametini umarak can verin. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Aişe'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe! Allah rıfk, nezaket ve yumuşaklık sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertliğe, kabalığa ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği sevabı rıfk sayesinde verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
2: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

bana bir kere salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وليس في رواية أبي داود على ولده
0: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

Allahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال:

0: يأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gerek gelir diyeyim o gül toprağına. İçim yanar bu sevdadan.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.''

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي أمية بن مهشي رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: جندب بن سفيان رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet," buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hakikat arayışına adanmış çileli bir ömür. Selman Farisi. Vakti zamanında bugünkü İran topraklarında hakimiyet süren Sasanilere mensup, zengin ve hatır sayılır bir aile yaşardı. Bu ailenin Buzehmeşan isimli reisi, imtiyazlı sınıflardan kabul edilen Dihkan grubunda bir idareciydi. Aynı zamanda bir Mecusi alimi olan bu kişinin,

gözünden sakındığı ve bir an bile olsa yanından ayırmadığı bir çocuğu vardı. Öyle ki kaçıp gitmesinden korktuğu için oğlunun evden çıkmasına izin vermez, adeta onu ev hapsinde tutardı. Bir baba olarak evladının dini eğitimini tamamlaması gerektiğine inandığından, çocuğunu atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı bir mecusi olarak yetiştirmek için büyük çaba harcardı. Neticede emekleri sonuç verdi ve oğlu ateşperestlikte mühim bir makam sayılıp, kutsal addedilen ateşin sönmemesi için tesis edilen ateş körükçülüğüne, ateşgedeliğe kadar yükseldi. Ancak mecusiler arasında büyüyen bu genç, kendisine dayatılan atalarının dininden oldukça rahatsızdı. Gözleri sürekli ufukta, daima bir arayış içinde, adeta işaret ve haber bekler haldeydi. Günlerden bir gün babası, evladını sahibi oldukları büyük bir çiftliğe gönderdi. Delikanlı daha önce hiç gitmediği bir yol üzerinde kendisine yabancı gelen bazı sesler duydu, irkildi ve sesin geldiği tarafa yöneldi. Sese doğru yaklaşınca Hristiyanların ibadet ettikleri bir manastır gördü. Aniden durdu ve merakla içeri girdi. Arayış içindeki çocuk kendini bir anda babasının dininden aldığı hazdan daha fazlasını hissettiği bir ayinin tam ortasında buldu. Her şeyi unuttu ve güneş batana kadar burada kaldı. Hristiyanlığa dair bilgiler aldı. Manastırdakiler, mensup oldukları dini asıl kaynağından öğrenmek isteyen meraklı delikanlıyı daha fazla malumat edinmesi için Şam'a yönlendirdiler. Dikkat çekmeden dinlerini yaşayan bu insanlar, fark edilmeleri halinde kendilerine gelebilecek tehditlere de böylece mani oldular. Akşamleyin eve dönen genç gördüklerini evdekilere anlattı. Hristiyanlığın mecusilikten daha hayırlı olduğunu söylediğinde babasıyla aralarında ciddi bir tartışma yaşandı ve babası onu ayağından zincirleyerek günlerce eve hapsetti. Bir gün fırsatını bularak prangalarından kurtulan delikanlı mahpus bulunduğu evden gizlice kaçtı. Daha evvel yönlendirildiği Şam istikametine giden bir kervana katıldı. Şam'a vardığında Hristiyanlığı araştırmaya başladı. Burada hakikati arama uğrunda birçok badire atlattı. Bazı rahiplerin hizmetlerinde bulundu. Şam'da en son hizmet etmek üzere yanında bulunduğu rahibin ölüm döşeğindeyken tavsiye ettiği Musul'a, ardından Nusaybin'e, nihayet Ammuriye'ye giderek yıllarca buralarda ibadetle ve rahiplere hizmetle meşgul oldu. En son hizmet ettiği Ammuriye'deki rahip, artık yeryüzünde tabi olunacak kimse kalmadığını söyleyerek vefat etmeden önce ona şu tavsiyede bulundu. Ahir zaman peygamberinin gelişinin pek yakın olduğuna inanıyorum. İbrahim'in dini üzere gönderilecek olan bu elçi Arap topraklarından çıkacaktır. İki harre, taşlık arası hurmalık bir yere göç edecektir. İki omzu arasında nübüvvet mührünün bulunması, hediye kabul etmesine rağmen sadaka almaması onun apaçık alametleridir. Bu elçiye kavuşmaya gücün yeterse hiç bekleme, hemen ona git ve iman et. Yanından da ayrılma. Hakikati arayan genç, rahibin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere Ammuriye'de bir Arap tüccarla tanıştı. Kendisini çölden geçirmesi mukabilinde sahip olduğu her şeyi ona verip kervanına katıldı ve yol süresince onların hizmetini gördü. Kervan, Vadil Kura denilen bölgeye ulaştığında maalesef sözünde durmayan tüccar anlaşmayı bozup onu bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Bu Yahudi de onu Medine'de yaşayan Osman bin Eşel ismindeki Kurayza oğullarına mensup bir başka Yahudi'ye sattı. Ne mutlu ki genç yolculuğunun sonunda Medine'yi görünce Ammuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. Delikanlı Araplar arasından çıkacak bir peygamberin haberini tarif edilemez merak ve heyecanla gözledi. Nihayet beklediği müjdeli haber bir süre sonra kendisine ulaştı. Zaman zaman Medinelilerin aralarında yaptıkları konuşmalara şahit oldukça hasret duyduğu peygambere ulaşma arzusu katlanarak arttı. Ancak o, Resulullah'ın bulunduğu Mekke'den uzaktaydı ve maalesef sahibinin sıkı takibinde olan bir köleydi. Bu yüzden Medine'yi terk edemezdi. İlerleyen günlerde Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret için yola çıktığı ve Kuba'da konakladığı haberini sahibinin bahçesinde çalıştığı esnada aldı. Heyecan ve sevincini gizleyemedi.

Onun penceresi olan gözlerinden yansıttığı heyecanını fark eden ve öfkesinden çılgına dönen sahibi türlü hakaretlerle "Bundan sana ne, sen işine bak, söze karışma" diyerek onu dövdü. Ancak sadece hakikate odaklanan bu yolcu, işittiği hakaretlere ve gördüğü şiddete aldırmadı. Zira yıllardır aradığı ve odaklandığı hakikatin habercisi çok yakındaydı. Bu durum gönlüne su serpiyordu. Vakit kaybetmeksizin bu son peygamberi Medine'ye ulaşmadan önce Kuba'da karşılamaya karar verdi ve kazancından biriktirip yanında götürdüğü bir tas hurmayla Allah Resulü'nün yanına gitti. Hazreti Peygamber bu misafirini görünce çok sevindi. Medine'ye hicretin tamamlanmasının ardından da Peygamber Efendimizin yanına sürekli gidip geldi. Zamanla rahipten öğrendiği nübüvvet alametlerinin Resul-i Ekrem'de bulunduğuna şahit olunca da Müslüman oldu. Daha önce kendisini tanımayan Resulullah ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sorunca, yıllardır süren hakikat yolculuğu serüvenini başından itibaren tek tek anlattı. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere orada bulunan bütün sahabiler, çile dolu bu hayatı gözyaşları içinde dinlediler. Hakikati arayan yolcu, köle olması itibarıyla sahibinin izin vermemesinden dolayı Bedir ve Uhud gazvelerine katılmamıştı. Hendek Savaşı'ndan önce Resulullah'ın "Git efendine bir anlaşma yap. Senin azatlık bedelin neyse belirlesin. Aramızda bu meblağı karşılayalım ve sen de özgürlüğüne kavuş" buyruğu üzerine efendisiyle anlaşıp mükatebe denen sözleşmeyi yaptı. Bedel olarak kararlaştırılan ve o dönemde ağır bir şart kabul edilen tutması koşuluyla 300 hurma fidanı dikme işi, Hazreti Peygamber'in mübarek elleriyle ashab-ı kiramın da yardımıyla gerçekleştirildi. Bu da yetmezmiş gibi Yahudi'nin 40 ukiye istemesi üzerine o günlerde Allah Resulüne gönderilen ve tam da özgürlük bedeli için biçilen meblağa karşılık gelen yumurta büyüklüğündeki altın bozdurulup bu kölenin sahibi olan Yahudi'ye gönderildi. Böylece bu hakikat seyyahının yıllarca çektiği esaret hayatı son bulmuş oldu.

Uzun yıllar hakikati arama uğrunda pek çok badire atlatan bu nadide yolcu Selman-ı Farisi'dir. Asıl adı Mahbe bin Buzehmeşan bin Mürselan bin Yehbuzan'dır. Müslüman olduktan sonra kendini Selman İbnül İslam ya da Selmanül İslam diye tanıtan Selman, Müslümanlar arasında Selmanül Hayr, Selmanül Hakim, Selman-ı Pak gibi isimlerle anıldı. İran'ın Ramhürmüz şehrinde mecusi bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Selman, ilk çocukluk dönemini burada geçirdi. Yıllar yılı aradığı ve uğrunda amansız bir mücadele verdiği hakikati Resulullah'ta bulan Selman, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hürriyetine kavuşmasının ardından yanından hiç ayrılmadığı Hazreti Peygamber'in en yakın dostları arasında yer buldu ve Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar da bu yakın ilişki devam etti. Selman, Allah Resulü ile gece geç vakitlere kadar sohbet ederdi. Hatta bu kurbiyet çerçevesinde Hazreti Ayşe validemiz şu ifadelerde bulunur. Selman bazı geceler Resulullah'la yalnız kalırdı. Bu zamanlarda hiç kimse, hatta Resulullah'ın eşleri onların yanına hizmet için bile olsa giremezlerdi. Bu özel sohbetlere istinaden Selman, Resul-i Ekrem'in hallerinin mahremi olarak da bilinirdi. Hazreti Ali, Allah Resulü ile birlikteliği itibarıyla Selman hakkında şu ifadeleri dile getirmiştir. Selman, Lokman Hekim gibidir. O bizim ehli beytimizdendir. Ona evvel ve ahirin ilmi verilmiştir. Onun ilmi sınırlandırılamaz. Yine bir başka rivayette ilmi açıdan Selman'ı tükenmeyen bir deniz şeklinde tavsif eder. Selman'ın Rumca ve İbranice bildiği, Tevrat ve İncil'i güzel okuduğu nakledilir. Buna istinaden Selman'a sahibül kitabeyn de denilir. Hazreti Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi sebebiyle Selman, berberlerin piri olarak da kabul edilir. Hendek gazvesi öncesiydi. Mekkeli müşrikler Bedir ve Uhud'un intikamını almak üzere Hicret'in 5. yılında kalabalık bir orduyla Medine'ye doğru harekete geçmişlerdi. Allah Resulü Medine'nin 3 tarafından kuşatmaya açık bir şehir konumunda bulunması itibarıyla savaş için nasıl bir strateji izleyecekleri hususunda ashabıyla istişare ediyordu. Bu sırada Selman, "Ya Resulallah, biz İran topraklarında sayıca bizden fazla olan düşmanı şehrin çevresine hendekler kazmak suretiyle karşılardık. Öyle yapalım mı?" deyince Hazreti Peygamber ortaya atılan bu fikri oldukça beğendi. Ashab-ı kiram da bu öneriyi benimsedi. Buna göre Medine'nin düşman saldırısına açık olan kuzey yönü boyunca hendek kazılacak, müşrik süvarilerin karşıya rahatlıkla geçmeleri böylece engellenecekti. Müşrik Araplar o güne kadar karşılaşmadıkları bir harp taktiğini gördüğünde çok şaşırdılar. Nihayet savaş başladı. Ancak muharebede kazılan hendekler nedeniyle karşılıklı mücadele mümkün değildi. Her iki taraf birbirlerine ancak ok atabiliyorlardı. Az da olsa engeli aşmaya çalışan müşrik süvarileri İslam ordusu tarafından derhal geri püskürtülüyordu. Savaş süresi uzadıkça Mekkeli müşriklerin beraberlerinde getirdikleri erzakların azalması ve sabırlarının tükenmesi, onların Medine'yi ele geçirme ümitlerini yavaş yavaş yitirmelerine sebep oldu. Böylece kuşatma süreci Müslümanların lehine işledi. Uzun bir muhasaranın ardından müşrikler yaşadıkları ağır mağlubiyetle ve her açıdan yorgun bir şekilde Mekke'ye geri döndüler. Selman, Hendek gazvesinin kazı sürecinde 10 kişinin kazabileceği hendekleri tek başına kazması sebebiyle diğer sahabiler tarafından sık sık yardıma çağrılırdı. Hendek kazılıp savaş hazırlıkları tamamlandığında muhacirlerle ensar farklı bölgelerde konuşlanmıştı. Bu arada her iki grup Selman'ı çok sevip benimsediklerinden dolayı Selman bizdendir diyerek onu kendilerinden saymış ve paylaşamamışlardı. Bu sevimli anlaşmazlık üzerine Peygamber Efendimiz, "Selman bizden, ehli beytimizdendir" buyurarak bu görüş ayrılığına son verdi. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün bu sözüne istinaden, halifeliği döneminde diğer ehli beyt mensuplarının olduğu gibi Selman'a da maaş bağlamıştır. Ancak Selman bu parayı sadaka olarak dağıtıp, hurma lifinden ördüğü hasırları satmak suretiyle hayatını kazanma yolunu seçti.
Resul-i Ekrem Ehl-i Beytinden kabul edip iltifatta bulunduğu Selman'ı çok severdi. Resulullah bu muhabbeti Allah bana ashabımdan özellikle 4 kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Ebu Zer ve Selman'dır sözleriyle de ifade etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in Selman hakkında buyurduğu şu müjde de onun ne kadar talihli olduğunu gösterir niteliktedir. Cennet 3 kişiyi şiddetle arzu eder. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır. Savaş taktikleri konusunda uzman olan Selman vasıtasıyla Müslümanlar çok malumat edindi. Taif kuşatması sırasında Allah Resulü kalenin fethi hususunda sahabilerin görüşünü alıyordu. Selman bir taarruz yöntemi olarak Fars topraklarında mancınık ve kale surlarına yaklaşmakta kullanılan bir tür zırhlı araç olan debbabe kullandıklarını, bunun düşmanı yıldırdığını, böylece savaşın kısa sürede neticelendiğini ifade etti. Hazreti Peygamber uzayan muhasara üzerine Selman'dan mancınık yapmasını istedi. O da mancınığı yaptı ve kullanış şeklini Müslümanlara tarif etti. Böylece İslam tarihinde ilk defa mancınık Taif kuşatmasında kullanıldı ve zafer müyesser oldu. Selman, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da birçok savaşa katıldı. Özellikle Hazreti Ömer dönemi bu açıdan önemlidir. Aslen İranlı olması hasebiyle bu coğrafyayı iyi tanıdığından, İranlıların dilini ve geleneklerini iyi bildiğinden İran'a gönderilen ordunun içerisinde yer aldı. Bunun yanında Selman, İranlıların kullandıkları silahlar ve savaş taktikleri hakkında bilgiler vererek daha önce görmedikleri topraklarda ilerleyen İslam ordusuna kılavuzluk yaptı. Aynı zamanda ordunun öncü birliklerini komuta etti. Hazreti Ömer, İran'ın fethinden sonra da Selman'ı Medain'e vali tayin etti. Selman burada görevini layıkıyla yerine getirmesinden dolayı çok sevildi ve onun vasıtasıyla pek çok insan İslam'la şereflendi. Oldukça mütevazı ve sade yaşamıyla bilinen Selman, Medain valiliği sırasında da bu

halini değiştirmedi. Bir gün çarşıdayken üzerindeki basit bir aba kıyafet dolayısıyla Selman'ı tanımayıp hamal zanneden bir şahıs, içinde incir bulunan ağır bir çuvalı evine kadar götürmesini ondan istedi. Selman ağzını dahi açmadan o ağır çuvalı omuzlayıp yürümeye başladı. Bu manzarayı görenler yükü taşıttığı kişinin vali olduğunu söyleyip adama çıkıştılar. Selmansa, "Hayır, madem yükü omzuma aldım, çuvalı bu adamın evine götürmeden indirmem," dedi. Son derece alçak gönüllü olan Selman, İran'da kaldığı dönemde İranlıların kendisine saygı göstergesi olarak secde etmeye çalıştıklarında başını eğerek "Ben sadece Allah'a secde ederim," derdi. Resulullah Selman'la Ebu Derda'yı Medine'de kardeş ilan etmişti. Çok sıkı dost olan bu iki sahabi, Hazreti Ömer döneminde farklı şehirlerde yaşadılar. Selman, Medain'de valilik görevini yürütürken, Ebu Derda, Şam'da kadılık vazifesini deruhte etti. Mekan itibarıyla birbirlerinden uzak olsalar da, mektuplaşıp birbirlerine hayrı tavsiye etmekten de geri durmadılar. Fırsat bulduklarında da birbirlerini ziyaret ettiler. Gerek ashab-ı kiram, gerekse muhatap olduğu diğer kimseler, Allah Resulü ile olan irtibatından dolayı sınırsız ilim verilen Selman'dan sık sık nasihat dinlemeyi arzu ederlerdi. Onun, "İlim engin bir derya, ömürse kısadır. O halde oyalanmayınız. İlimden öncelikle dininizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz kadarını alınız, gerisini bırakınız," şeklindeki nasihati gayet manidardır. Selman, kendisinden nasihat isteyen bir şahsa zorunlu haller dışında konuşmamasını, İnsanlarla iletişimin gerektirdiği durumlarda ise sadece hayır söylemesini ya da susmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca öfkelenmemesini, hiddeti kendisini kuşatınca kendisine sahip olamayacaksa eline ve diline sahip olmasını ilave etmiştir. Son olarak da insanların işine karışmamasını, toplumda yaşayan biri olarak bu mümkün değilse doğru söylemesini ve emaneti yerine getirmesini öğütlemiştir.

Selman köle olduğu dönemde nasıl giyinip neler yiyorsa valilik sürecinde de öyle yaşadı. Öteden beri benimsediği zahidane hayat tarzını hiç değiştirmedi. Hazreti Osman döneminde yaşadığı Medain'de hastalandı. Uzun ve çileli yolculuklarla dolu ömrü burada Hicri 35-36, miladi 656 yılında nihayet buldu. Selman'ın kabrinin Bağdat yakınlarında Selman-ı Pak diye bilinen kasabada olduğu belirtilir. Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan Selman'ı ziyaret etmişti. Ona, "Ey Selman, ölümden mi korkuyorsun? Halbuki sevdiğin dostlarına kavuşacaksın. Senden razı olan Resulullah'la buluşacaksın." dediğinde, "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Allah Resulü, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın." buyurmuştu. "Çevreme bakıyorum da bunca servet, işte buna ağlıyorum." cevabını aldı. Halbuki Selman'ın vefat ettiğinde miras olarak bıraktığı malın değeri 10 dirhem civarındaydı. İbadetine son derece düşkün olan Selman, karanlık basar basmaz namaz kılmaya başlar, uzun süre bu hali devam eder, yorulduğunda oturup tefekkür ederdi. Bir süre sonra kendi kendine, "Yeterince dinlendin artık, hadi namaza kalk." derdi. Gecenin büyük bir kısmını bu şekilde ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Bu iki amelin önemi etrafında şu ifadeleri serdetmiştir: "Beni üç şey güldürmüş, üç şey de ağlatmıştır. Ölüm kendini kovaladığı halde dünyayı arzulayan, Allah'ın devamlı gözlediği gafil ve Rabbini kızdırdığını ya da razı ettiğini bilmeden kahkaha atan kişi beni güldürür. Allah Resulü'nün dostlarından ayrı kalmak, ölüm sarhoşluğu esnasında cehennemi görmenin verdiği dehşet ve cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmeden Allah'ın huzurunda durup beklemekse beni ağlatır." Selman'ın şu tavsiyesi de hepimiz için ölçü olmalıdır. Beş vakit namazı muntazam kılınız. Büyük günah işlemediğiniz müddetçe beş vakit namaz büyük günahlara kefaret olur. Bir kimse gecenin karanlığında ve insanların gafletini fırsat bilerek günah işlerse, bu adam kârda değil,

zarardadır. Gecenin karanlığını ve halkın gafletini fırsat bilerek kalkıp namaz kılan kimse ise kârdadır. Namazını kıldıktan sonra yatıp uyuyan kimse ne kârdadır ne zararda. Çok ibadet ederek kendinizi ibadet edemeyecek hale getirmekten sakınınız. Basit bir şekilde fakat devamlı olarak Allah'a ibadet ediniz. İlmi açıdan bizzat Resulullah'tan beslenen Selman'dan birçok sahabi ve tabi'in istifade etmiştir. Sahabeden İbn Abbas, Enes bin Malik, Ukbe bin Amir, Ebu Said el-Hudri, Ka'b bin Ucre gibi isimlerle tabi'inden Ebu Osman Nehdi, Tarık bin Şihab, Said bin Vehb gibi alimler ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden 60 hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunlardan biri de bize namazın ehemmiyetini gösteren şu rivayettir. Bir defasında Allah Resulü ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum. Allah Resulü ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini neden sormuyorsun?" dedi. Ben de "Ya Resulallah, böyle yapmanızın gerekçesi nedir?" diye sordum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.

0: ترب. فاتقي الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor: Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler, başkalarının ulaşamayacağı, sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: أبو أيوب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu, siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
2: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
1: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير.
2: عمران بن حسين دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: نزال بن سبرة رضي الله عنه anlatıyor. Hazreti Ali رضي الله عنه Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve "Benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de

0: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in kızını evine döndür.
2: Adamlardan biri mızrağı ile Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım.
4: İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
2: Ebu Süfyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu.
5: Ne oldu, anlatsana.
6: Hamza da münafık oldu.
7: Sübhanallah, öyle şey olur mu, ne diyorsun?
6: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz.
2: Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı.